0: can annelerimin gözyaşısın. Yeter bu acım Filistin. Ah Kudüs'üm kan ağlıyor, yürekleri parçalıyor. Ahmet Yasin feryat diyor. Yeter, yeter, yeter bu acım Filistin. Yeter bu acım Filistin, yeter.
1: Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Sedanızın yankısı. Tam 98. Cemre FM.
2: Mardin ilimiz için sabah ezanı.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.
3: Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktır. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüyle ona teslim et. Ayağa kalk, de buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurundayım.

0: Bayram teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Tarihi kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

0: Tarihi kentin en güzel radyosu Radyo Cem'de.
1: Ne ben söyleyeyim ah, ne de siz dinleyin. Vakitlerden bir vakit, öğleyin. Durmuş zaman, donmuş lef-i mahfuz. İnadına özgürlük, inadına direniş, İnadına Hamza Gül. Hay dedi Hüseyin'im, hay. Hay, gözünü sevdiğim yiğidim. Cananına aşığım, çılgın ve mütedeyyin. Hey çöl arslanları, titremeyin. Bu hararet ısıtır hepimizi. Tarihin kalbi şehit, tarihin kalbi şahit. Susuz çöle kan ve gözyaşı, vuslat sevdalım düştü, adı Hüseyin. Ağlasın gökyüzü, ağlasın ümmetim, ağlasın Kerbela. Susmasın Zeynep, dirilsin asgarım, dirilsin kanım, dirilsin gözyaşım.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok, sen en son

beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: çizilir şafaklar yüreğin üstüne. Geçilir yardan, sevgilerden ölüm üstüne. Kara zulüm yağar gökten üstüne toprağın. Aydınlık bir gün doğar, doğar Mekke üstüne. Kara zulüm yağar gökten üstüne toprağın. Kurulur yeni bir dünya Gülistan üstüne. Ellerim dolanır gözlerine seherlerin. Savaşçılar gelir ufuktan cihad üstüne. Yağmurlarla söylenir türküler kutlu çağa. Cihada yürür savaşçı şehadet üstüne.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Divê radyoya da ava hayatı heye.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.
1: Bayramda sevgi paylaşılır. Gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebriğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Tanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 çift 0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 3650 veya 0482 212 2299.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 00.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli

Yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 26 Mayıs. Günün ayeti. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Ali İmran Suresi 145. Günün hadisi. Hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Zira ölmeyi isteyen kimse eğer iyi biri ise belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tövbe edip Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Kaynak Buhari. Günün sözü. Allah ile olduktan sonra ölüm de ömür de hoştur. Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu erkeğin hanımına karşı vazifeleri. 1. Hanımının ahlakında bir değişiklik görürse kabahati kendinde bulup ben iyi olsaydım o da böyle olmazdı diye düşünmelidir. Evliyadan birinin hanımı huysuz idi. Buna hep sabreder, soranlara derdi ki eğer onu boşarsam ona sabredemeyen biri alır da ikisinin birden felakete düşmelerinden korkarım. Büyükler buyurmuş ki bir kimse ailesinin huysuzluğuna sabrederse 6 şey ziyandan kurtulur. Çocuklara dayaktan, tabak bardak kırılmaktan, ahırdakiler dövülmekten, kedi sövülmekten, misafir gücendirilmekten, elbise yırtılmaktan kurtulur. 2. Hanımı kızınca susmalıdır. Böylece kadın pişman olup özür dilemeye başlar. Çünkü o zayıftır, susunca mağlup olur. 3. Hanımının iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allah-u Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük nimettir. 4. Hanımı ile öyle olmalıdır ki kocam beni herkesten çok seviyor bilsin. 5. Bakkal, kasap, çarşı, pazar işlerini asla ona bırakmamalı. Evin idaresinde onun fikrini sormalı, dışarıdaki büyük işleri söyleyerek onu üzmemelidir. 6. Hanımının cahilce hareketleri için daima uyanık bulunmalıdır. Çünkü Adem babamız, ehli olan Havva anamızın daveti üzerine yanlış iş işledi. Evde hakim, amir, erkek olmalıdır. Kadın değil. 7. Hanımının günah olmayan kusurlarını görmezlikten gelmelidir. Günah, iş ve sözden vazgeçmesini ve namaza, oruca ve gusül abdesti almaya devam etmesini tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir. Kıymetli elbise ve ziynet eşyası alacağını vaat ederek ibadetleri yaptırmalı, günahlarını önlemelidir. 8. Hanımının ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemelidir. Sözün özü. Kibir ve gurur ile tahsil olunan ilimde felah yoktur. İmam-ı Şafii. Günün duası. Allah'ım, ayakta iken bizi İslam ile koru. Otururken bizi İslam ile koru. Uyurken bizi İslam ile koru. Hakkımızda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Amin. Takvim yaprağından hayır.

kavga coşan Fırat'tır, kandır, hayattır. Kerbela er meydanından savrulan, uçup gelen bu kanlı ok, imtihandır, karardır. Adı unutulmuş bir şehidin destanıdır bu feryat. Ben İmam Hüseyin'e ilk karşı duran, onun sevda okuyla ilk vurulanım. Güle karşı durdum, bülbülün duruşu gibi. Mızrağı saplandı gülüm, aktı yüreğime iman. Bu fani dünyadan geçiverdim.

annesi karaya vardığı gün demir aldı Ehl-i Beyt'in kurtuluş gemisi. Musa Firavun ordusundan kurtulduğu gün ben Yezid'in ordusuna dalıverdim. İbrahim ateşten kurtulduğu gün ben aşk ateşine düşüverdim. Yakup Yusuf'una kavuştuğu gün ben sevgilimden

ve sancağını nefsimin doruklarına dikiverdim. Sırtından tuttu dünya, kaçıverdim. Gömleğim yırtıldı, tüm günahlardan soyunuverdim. Savruldu pişmanlık kamçım, şahlandı özgürlük atım. Bu an karar anı, her an karar anı. Cennet ile cehennemi seçme anı, cennetin yoluna

hakikatin karşısında diz çöküverdim. Tevbe diye inledim, peygamberin öptüğü dudaklara

ateşi görmüş pervane gibi dönüverdim, yanıverdim. O sırrı emaneti omuzlayıverdim. Dedim ki lebbeyk ya Hüseyin, ey imam, ey cennet gençlerinin efendisi, ey Allah aşıklarının rehberi, ey güllerin en kırmızısı, kurbanların en güzeli, ey sevgi

aşkın hükümdar. Ayağa kalktım, zulmün ordusuna çevirdim yüzümü, gözümü, canımı, malımı, tüm varlığımı ve dalıverdim, yarı verdim zulümatı, karanlığı delen yıldız gibi bir ok attım dünya kölelerinin tam yüreğine. Her çağda, her zamanda yükseklerde süzülen bir ok, hak ile batılı, aşk ile şehveti, şeref ile zilleti, cehennem ile cenneti, Araf gibi ayıran

akla ziyan, aleme dert. Hangi bir zamana kadar seferim? Menzilim sensin ya, bitmez ki. Uğruna canlar fedadır nazlı yar. Hani sana vasıl olan bahtiyar? Hayat seninle hoş, ölüm seninle. Ukbaya uzanan ahımı dinle. Hayalinle yanan aşıklar gördüm. Sevmeseydim seni elbet ölürdüm. Zemin seninle hoş,

0: GNDF.
1: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor, seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında, bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında, bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail, bin melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek, alacaklı.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme, sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana, yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den, sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sana.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatınızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itinayla yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
0: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi çaprazı, Fuat Yağcı Camii karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

0: hava saldırısında iki sivil katledildi. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Sur kentine bağlı Bazuriye, Tora ve Düveyr beldesinde motosikletleri hedef alan saldırısındaysa 3 kişi şehit edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı da Arab Salim beldesinde düzenlenen hava saldırılarında biri sağlık personeli olmak üzere 2 kişinin şehit olduğunu ifade etti. İşgal ordusunun gün içerisinde ayrıca Nebatiye ve Sur kentlerindeki birçok beldeye düzenlediği hava saldırılarında da 14 kişi daha katledildi. Böylece soykırımcı Siyonistlerin ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik son düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı 21'e yükseldi. Hizbullah ise ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde bulunan Siyonist işgalcilere yönelik en az 28 operasyon düzenlediğini duyurdu. Hizbullah'ın açıklamalarına göre operasyonlarda Siyonist işgalciler, komuta merkezleri ve askeri araçlar, roket, topçu atışları ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Hizbullah, işgal ordusuna ait bir Merkava tankı ve bir Hammer aracını vurduğunu, bir Hermes 450 tipi insansız hava aracıyla bir savaş uçağına da karadan havaya füzelerle hedef aldığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda Siyonist işgalci etkisiz hale getirildi.
1: Savaş suçlusu Siyonist işgalciler 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlediğini açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde Siyonist işgalcilerin saldırılarında 3.185 kişi şehit oldu, 9.633 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı açıklamasında işgal rejiminin 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.151 kişinin katledildiğini bildirmişti. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan Hizbullah'ın lideri Naim Kasım, ABD-İran arasındaki görüşmelerle Lübnan devleti ve işgal rejimi arasındaki görüşmelere ilişkin konuştu. İran'a yönelik savaştan ABD'nin bir anlaşmaya varacağını belirten Kasım, Lübnan devletinin işgal rejimiyle yürüttüğü görüşmelere ilişkin de uyarılarda bulundu.
2: وَإِذَا كَانَتْ أَمَرِكَ لَا تَهْتَمْ بِوُجُودْ لُبْنَانِ
3: Lübnan Hizbullah'ın lideri Şeyh Naim Kasım, El Menar televizyonunda yayımlanan konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Kasım, işgal rejimiyle Lübnan arasındaki müzakerelere değindi. Taraflar arasındaki görüşmelere karşı olduğunu yineleyen Kasım, işgal rejiminin başlıca müttefiki olan ABD'yi dürüst bir arabulucu olmamakla suçladı. Kasım, Lübnan makamlarına seslendi. Doğrudan müzakereler tamamen kabul edilemez ve İsrail için bir kazançtır. Doğrudan müzakereleri bırakın. Amerika'ya ne verirseniz onu İsrail'e verir. Ulusal mutabakata dönün. Onlarla birlikte olup bizi sırtımızdan bıçaklamayın. Hiçbir şey kazanamazsınız. Sizin için daha iyi olan ülkenizin yanında durmanızdır. Silahsızlanma dayatmasına ilişkin de konuşan Kasım şöyle konuştu. Silahsızlanma, Lübnan'ı savunma kabiliyetinden, direnişin, yani Hizbullah'ın ve bu halkın kabiliyetinden mahrum bırakmak, yok oluşun yolunu açmak anlamına gelir. Silahsızlanma, yok oluş demektir ve bunu kabul edemeyiz. Kasım, Lübnan makamlarının talep ettiği silahlar üzerinde devlet tekeli ilkesinin bu aşamada direnişi hedef almayı amaçladığını ve bunun işgal rejiminin projesi olduğunu söyledi. Bu projenin amacının direnişi yok etmek olduğunu söyleyen Kasım, tüm gerçekler bizim ve halkımızın varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu kanıtlıyor dedi. ABD ve İran arasındaki görüşmelere de değinen Kasım, Allah'ın izniyle bu anlaşma tamamlanacak. Tamamlanmasına dair işaretler var. Buna göre biz de bu anlaşmaya dahil olan taraflardan biri olacağız. Bu, çatışmaların tamamen durdurulmasına yönelik bir anlaşma olacaktır dedi.
1: Soykırımcı Siyonistlerin Gazze şeridinde düzenlediği son saldırılarda 6 sivil şehit oldu. Böylelikle 7 Ekim 2023

0: tarihinden bu yana Siyonist rejimin Gazze soykırımında şehit sayısı 72.797'ye yükseldi.
1: Abluk altındaki Gazze şeridinde Siyonist işgalciler ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivillere hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son verilere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada işgal ordusunun Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda 5 sivilin katledildiği ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında 10 Ekim'de varılan Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 904'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 777'ye yükseldiği, yaralı sayısının da 2713'e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca işgal ordusunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 72.797'ye, toplam yaralı sayısının da 172.821'e ulaştığı aktarıldı.
0: Yeni torba yasayla birlikte gazete, dergi ve internet sitelerinde Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapmak yasaklanıyor. Teklifin detayları ortaya çıktıktan sonra Hüdapar'dan da eleştiri geldi. Hüdapar'ı İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı yasa teklifi hakkında düşünce ve basın özgürlüğü bakımından son derece tehlikeli bir adımdır uyarısı yaptı.
1: Meclis gündemindeki torba yasa düzenlemesi kapsamında Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayınlara yönelik düzenlemeye tepkiler devam ediyor. Hüdapar, İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı da söz konusu teklif hakkında eleştiri getirdi. Torba yasaya eklenen düzenleme ile Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz anlayışının internet haber siteleri ve dijital mecraları da kapsayacak şekilde genişletilerek fiilen yasallaştırılmak istenmesi kabul edilemez. 1994 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun 129 sayılı kararıyla devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyet'in insan haklarına dayalı, demokratik, laik hukuk devleti niteliği, Atatürk ilke ve inkılapları ve inkılap kanunları aleyhine yayın yapılamayacağı yönünde basın ahlak esasları belirlendiğine işaret eden Hüdapar şu uyarıda bulundu. Bugün ise bu Jacoben ve sansürcü idari kararın torba yasaya eklenen düzenlemelerle dijital medyayı da kapsayacak şekilde yasa gücüne dönüştürülmek istenmesi, düşünce ve basın özgürlüğü bakımından son derece tehlikeli bir adımdır. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi 49. maddede yer alan ilan ve reklam kesme yaptırımını 13 Ekim 2025 tarihinde de iptal etmiştir. Gerçeklerin ters yüz edildiği resmi tarih anlatısını ve milletimizin inanç değerleriyle çatışan ideolojik kabulleri eleştirmeyi dahi yaptırım tehdidi altına sokan bu yaklaşım, toplumsal barışı değil, tek tipçi ve çatışmacı anlayışı ancak güçlendirir. Yetkilileri bu yanlış düzenlemeden vazgeçmeye davet ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası münasebetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi.
1: Aileyi merkeze alan güçlü toplum anlayışının bir tezahürü olarak toplumsal farkındalığı artırmak, aile bağlarını kuvvetlendirmek ve köklü değerleri gelecek nesillere taşımak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir mesaj geldi. Erdoğan, Mayıs ayının son haftası münasebetiyle idrak edilen Milli Aile Haftası'na dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum düşüncesiyle ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların kararlılıkla süreceğini de vurguladı. Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Evet, devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı.
1: Bilgi Üniversitesi'nin kapatma kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da kararla ilgili Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek dedi. İl kararın zorunlu hukuki bir işlem olduğunu kaydeden Özvar, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi nedeniyle kararın iptal edildiğini belirtti. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalar yöneltilen çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı isimler tutuklanmıştı. Üniversitenin eski rektörü Sanver'in aynı zamanda Mason locası büyük üstadı olduğu bilgisi kamuoyunda daha önce tartışma konusu olmuştu. Sanver, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmasına karar vermişti. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyım ataması yapılmıştı.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Böylece market ve restoranlarda yeni dönemde başlamış oldu. Yeni düzenlemeye göre 32 madde yasaklandı ve etiketler de değişiyor. Ayrıntılar haberimizde.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu düzenleme çerçevesinde Avrupa Birliği'nin listesinde olup Türkiye'de kullanımı uygun görülen yeni gıdalar sıralandı. Avrupa Birliği listesindeki 189 yeni gıda bileşeni mevzuat kapsamına alınırken 32 gıda ise GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı veya böcek olması gibi nedenlerle kapsam dışında bırakıldı. Ayrıca gıdaların adı ve net miktarının tüketicinin kolaylıkla görebileceği bir yerde bulunması zorunlu hale gelirken, alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde bu bilgilerin diğerlerinden ayrı, açık ve belirgin biçimde yazılması şartı getirildi. Aroma verici kullanılarak üretilen ürünlerin etiketlerinde gerçek gıda görsellerinin kullanımına yasak getirildi. Ürünün aromalı olduğunun açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu. Birbiriyle karıştırılabilecek gıdaların adında ve etiketinde sahip olmadığı özelliklere atıf yapan, tadında, lezzeti, keyfi gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı. Tereyağı aroması eklenmiş ayçiçeği yağı ve margarinlerde tereyağı tadında, tereyağı lezzeti, tereyağı keyfi ve kokolin ürünlerinde çikolata tadında, çikolata lezzeti, çikolata keyfi gibi ifadeler, sütlü buz ürünlerinde dondurma keyfi, dondurma lezzeti gibi ifadelerin kullanımı engellendi. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda zeytin veya zeytin ağacı görselleriyle zeytinyağı tadında, lezzetinde gibi ifadelerin kullanımı da bu kapsamda yasaklar arasına alındı. Doğal aroma verici veya doğal renklendirici içeren, bunun dışında aroma ve renklendirici içermeyen gıdalar için bu ifadelere ilişkin kullanım kuralları belirlendi. Yenilebilir buzlu ürün etiketlerinde ürünün dondurma olduğu algısı oluşturacak ifadelere yer verilmesi de yasaklandı. Öte yandan köy ürünü algısı oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi. Yer fıstığıyla üretilen baklavada yalnızca fıstıklı ifadesi yerine yer fıstıklı ifadesinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Gıdaların silah, kafatası, beyin, dudak ve göz gibi şekil veya görsellerle piyasaya arz edilmesinin önüne geçildi. İçeriğinde krema bulunmayan ürünlerde krema ifadesi kullanılamayacak, bunun yerine krema sos ifadesi yer alacak. Bitki çaylarında hazırlama yönteminin etiket üzerinde açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu.
0: Evet, Antalya merkezli 20 ilde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 59 kişi tutuklandı. Soruşturmada zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
1: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Başlatılan soruşturma kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonda 121 şüpheli gözaltına alındı. 17 şüphelinin cezaevinde, 6 şüphelinin askerde, 3 şüphelinin de ülke dışında olduğu tespit edildi. Aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 138 kişiden 59'u çıkarıldıkları nöbetçi sur ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 51'i adli kontrol şartıyla, 28'i de doğrudan serbest bırakıldı. Soruşturmada Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlenen zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
0: İstanbul'da camide bayram temizliği yapan imam kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Menfur saldırı Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. İmam Hatibi Selami Beyaztaş camide temizlik yaptığı sırada bir şüphelinin süpürgenin fişini çekmesini istediğini ve namaz kılacağını söylediğini belirtti. Beyaztaş, iki safın daha temizliğini daha yapayım derken şahıs süpürgenin fişini çekti. İmam Beyaztaş'ın tekrar fişi takması üzerine şahsın saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın elinden kurtulan Beyaztaş, cemaate haber verirken şüpheli olay yerinden kaçtı. Cami cemaatinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Burnu kırılan ve dudakları patlayarak yaralanan Beyaztaş, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Daha sonra polis merkezine giden Beyaztaş, saldırgandan şikayetçi oldu. Kimliği belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polisteki işlemleri sürüyor. Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Toptepe mahallesinde evin önünde salıncakta oynayan 9 yaşındaki Asiye Polat, aşırı yağmur yağmasıyla köyün içinden geçen dere yatağına düşerek su akımına kapıldı. Aras Nehri'ne doğru sürüklenen çocuk, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Olaya anında müdahale eden Gökoğlan jandarma ekipleri tarafından 112'ye haber verilmesinin ardından Asiye Polat ambulansla Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammed Binici Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çocuk yolda ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemelerden sonra cenaze otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Boğulma sonucu hayatını kaybeden çocuk bugün mahalle mezarlığında toprağa verilirken konuyla ilgili Tekman Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinleri köyün ortasından geçen derede bugüne kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedbiri alınması gerektiğini söyledi.

0: Siyonizmin ne oranda vahşet ürettiği Gazze soykırımı sürecinde daha belirgin şekilde görüldü. Kundaktaki bebekleri katlettiler ve artık vahşeti onlar da kabul etmek zorunda kaldılar. Siyonist rejimin sözde Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail toplumunda giderek artan bir hayvanileşme süreci var diyerek önemli bir itirafta bulunmuş oldu.
1: İsrail toplumunda giderek artan bir hayvanileşme süreci var. Bu sözler, Siyonist işgal rejiminin sözde Cumhurbaşkanı İshak Herzog'a ait. Bir ödül töreninde konuşan Herzog, kendi toplumunda tehlikeli bir şiddet ve insanlıktan uzaklaşma artışı yaşadığını söyledi. Keşke bugün sadece birlikten bahsedebilseydim diyen Herzog, ancak büyük üzüntümle belirtmeliyim ki, şiddetin tek başına baş gösterdiği günler yaşamıyoruz, ifadelerini kullandı. Herzog, Siyonist toplumda yayılan ve normalleşme riski taşıyan korkunç bir hayvanileşme sürecine karşı uyarıda bulunarak, artan şiddete örnek olarak Araplara yönelik artan cinayet oranlarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da kanunsuz bir kalabalık olarak tanımladığı grupların gerçekleştirdiği saldırıları gösterdi. Herzog'un bu sözlerine Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den sert tepki geldi. Ben-Gvir, Herzog'u kendi vatandaşlarına hakaret etmekle suçladı. Ben-Gvir, X'te yaptığı bir paylaşımda, İsrail'in yüz binlerce vatandaşına hayvan diyen bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığına layık değildir, nokta, diye yazdı. Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekilleri de Herzog'un yorumlarını eleştirerek Yahudi toplumundaki siyasi bölünmeleri daha da derinleştirmekle suçladılar. Soykırımcı Itamar Ben-Gvir'in alıkoyulan Sumut filosu katılımcılarına karşı hakaretleri dünya çapında kınamaya yol açmıştı.
0: Somaliland'in Kudüs'teki sözde büyükelçilik adımına 14 ülkeden tepki geldi. Yapılan ortak açıklamada bu karar yasa dışı ve kabul edilemez olarak tanımlandı. 14 ülkenin bakanları bu adımın işgal altındaki Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsüne doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini belirtti.
1: Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak açıklamada 14 ülke Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'ın işgal altındaki Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açmasını kınadığı ve bu hareketin yasa dışı ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Filistin ve Somali'nin Dışişleri Bakanları da dahil olmak üzere birçok ülke bu kararı yasa dışı ve kabul edilemez olarak tanımladı. Bu adımı en sert şekilde kınadıklarını belirten bakanlar, uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası kararların ihlal edildiğini vurguladı. Bakanlar, bu durumun işgal altındaki Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsüne doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini de ekledi. 14 ülkeden yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te yasa dışı bir gerçekliği pekiştirmeyi veya düzenlemeye meşruiyet kazandırmayı amaçlayan her türlü tek taraflı önlemi kesin bir dille reddettiklerini yinelediler. Açıklamada, Doğu Kudüs'ün 1967'den beri işgal altındaki Filistin toprakları olduğu ve yasal ve tarihi statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü önlemin geçersiz ve hukuki etkisiz olduğu belirtildi. Bakanlar ayrıca Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteklerini vurgulayarak, Somali topraklarının birliğini zayıflatan veya egemenliğini ihlal eden her türlü tek taraflı önlemi kesin bir dille reddettiklerini dile getirdiler. 2025 yılının sonlarında işgal rejimi, Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak resmen tanıyan dünyadaki ilk ülke oldu. Ve bu durum, Somali ve uluslararası toplumdan derhal kınamalara yol açtı.
0: Gazze şeridinde mühendislik yapan Basel Elbaht, soykırım saldırıları nedeniyle yıkılan fabrikasının ardından kurduğu küçük çadır atölyesinde enkazdan topladığı alüminyumu yeniden işleyerek araçlar ve jeneratörler için hayati yedek parçalar üretiyor.
1: Gazze şeridinde Siyonist saldırıların yol açtığı yıkım günlük hayatı derinden etkilerken mühendis Basel Elbaç bu zorlu şartlar içinde üretimi sürdürmeye çalışıyor. Tal el Hava mahallesindeki yıkıntıların arasında kurduğu küçük çadır atölyede çalışan Elbaç, yıkılmış binalardan topladığı alüminyumu yeniden işleyerek araçlar ve jeneratörler için gerekli yedek parçalar üretiyor. Gazze şehrinin doğusundaki El Tufah bölgesindeki fabrikasının saldırılarda yıkıldığını belirten Basel Elbaç, "Şu anda sahip olduğum şey yalnızca basit bir atölye ama bu insanların motosiklet, jeneratör ve otomobil yedek parçalarına yönelik acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor," dedi. Gazze'li mühendis, üretim için gerekli temel malzemelerin bulunmadığını, diğer tedariklere erişimin ise sınır kapılarının kapalı kalması nedeniyle neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. İşgal rejiminin saldırıları, bölgenin ekonomik altyapısında yaygın yıkıma neden olurken, fabrikaları ve işletmeleri yerle bir etti ve artan yoksulluk oranları ile birlikte binlerce kişiyi işsiz bıraktı. Dünya Bankası'nın önceki tahminlerine göre Filistin ekonomisi son yılların en ağır daralmasını yaşadı ve Gazze'de ekonomik faaliyetler neredeyse tamamen durdu. Raporda açığın gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %83'üne ulaştığı, bölgedeki işsizliğin ise yaklaşık %80'e çıktığı öne sürüldü.
0: Hüdapar Batman Gençlik Kolları Bahar Etkinlikleri final programı kapsamında Gençlik ve Gazze buluşmasını gerçekleştirdi. Programda Gazze'de yaşanan insanlık dramı, gençliğin sorumluluğu ve ümmet bilinci ön plana çıktı.
1: Hüdapar Batman Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Bahar Etkinlikleri final programı Batman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Hüdapar Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Filistin Diplomasi Merkezi Ankara Temsilcisi Dr. Zaher Elbek, Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin'le çok sayıda teşkilat mensubu ve genç katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahi, ezgi ve marşlar seslendirildi. Filistinli Mücahid'in Mektubu, Gazze için ne diyoruz başlıklı içerikler ve Filistin-Gazze temalı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Hüdapar Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Murat Günaydın, yeni neslin bilinçlendirilmesine vurgu yaptı.
2: Bir yandan da yozlaştırılan ahlaki dezenasyona maruz bırakılan bir gençlik var. Kimleri düzenledikleri çölenlerle gençleri ifsat etmeye, yozlaştırmaya çalışıyor. Bizler ise düzenlediğimiz bahar etkinlikleriyle hem gençliğin sinirlerini, stresini atabileceği, hem belki de bir nefes alabileceği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni nesli oluşturan gençler şunu görebilmesi gerekiyor. Şu an İsrail uluslararası hukuka rağmen, bütün kanunlara, yasalara rağmen dünyanın gözü önünde soykırım icra ediyor. Yani ki bu çarpık düzeni bir bozukluk var. Gencin bu düzeni alaşağı edebileceği, bu düzeni yerle eksan edebileceği bir şuura sahip olması gerekiyor.
1: Programda konuşan Mersin Milletvekili Faruk Dinç ise, Siyonist, sinsi planlarla oluşturulan İslam ümmetinin dağınıklığına dikkat çekerek, vahdet konusunda yeni nesilden umutlu olduğunu dile getirdi.
3: İslam ümmetinin Müslümanların arasındaki farklı grupları taşıyacağız, onları gruplar haline getireceğiz ve onları birbirine düşürüp yumuşak lokma haline getirdikten sonra emperyalizmin emrine vereceğiz. Ben şu an yeni nesilde, yeni gençlikte Allah'ın izniyle bu Siyonizmin oyununu aşağı edecek nesillerimiz olduğunu görüyorum. Bilgimizi, gücümüzü birleştireceğiz. Allah'ın izniyle ben bu şekilde Siyonizmi yeneceğimize inanıyorum.
1: Dinç, Gazze konusunda devletlerin yetersiz kaldığını savunarak vicdan sahiplerinin sorumluluk aldığını belirtti.
3: Yani şu an birbirine devletlerin de Filistin'e, Gazze'deki soykırıma karşı verdikleri en büyük destek sinirli bakıyorlar. Yani somut olarak bir şey yok maalesef. Aslında bu konuda somut olarak destek vermediklerinden dolayı artık vicdanlar da yanmıyor. Yürekler dayanmadı ve insanlık harekete geçti. Ve bu konuda da gerçekten belki bu vicdan hareketi bu soykırımı gelecek.
1: Filistin Diplomasi Merkezi Ankara Temsilcisi Dr. Zaher Elbek de savaşta düşmanı yenmenin sağlam bir nesilden geçtiğine dikkat çekti.
4: Neslimiz sağlam, mücahit, mert iyiyse savaş kazanırız. Neslimiz bozuk olursa biz kaybettik. Çünkü nesil en önemli şey.

0: İslam aleminde bayram heyecanı var. Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Müslümanlar bir araya gelip kucaklaşacak, sevinçlerini paylaşacak. Müslümanlar heyecanla bayramı beklerken Diyanet İşleri Başkanlığı da Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. İşte il il bayram namazı vakitleri.
1: Suskunlaştığını gördük diyorsa.
2: 81 ilin bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre en erken bayram namazı Iğdır'da saat 05.14'te ve en geç ise İzmir'de 06.25'te kılınacak. Bayram namazı Ankara'da saat 05.59, İstanbul'da saat 06.12 ve Diyarbakır'da ise saat 05.34'te eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre kimi illerdeki bayram namazı saatleri şöyle olacak. Adana 05.55, Adıyaman 05.42, Ağrı 05.18, Antalya 06.14, Batman 05.30, Bingöl 05.31, Bitlis 05.25, Bursa 06.13, Denizli 06.19, Eskişehir 06.08, Elazığ'da 05.36'da kılınacak bayram namazı, Şanlıurfa'da saat 5.41'de, Gaziantep'te saat 5.47, Erzincan'da saat 5.53 ve Erzurum'da ise saat 5.25'te eda edilecek. Diyanet'in verilerine göre diğer illerde ise şu saatlerde bayram namazı kılınacak. Hatay 05.54, Kahramanmaraş 05.48, Konya 06.05, Malatya 05.40, Manisa 06.23, Mardin 05.33, Mersin 05.59, Muş ve Siirt 05.27, Şırnak 05.26, Trabzon 05.29, Van 05.20.
0: Evet, milyonlarca hacı adayı hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfe için Arafat meydanında dualar ve tekbirlerle bir araya geldi. Hac adayları Zilhicce ayının 9. günü olan salı sabahının ilk ışıklarıyla birlikte Arafat meydanına akın etmeye başladı. Milyonlarca Müslüman güneşin doğuşundan batışına kadar Arafat vakfesi için mübarek topraklarda bir araya geldi. Hacılar sınırları tabelalar ve işaretlerle belirlenen Arafat bölgesi içinde bulunmaya özen gösterirken Arafat'ın tamamı vakfi alanı kabul ediliyor. Öğle vaktinin girmesiyle birlikte Arafat hutbesi okunuyor. Hutbede Müslümanlara nasihatler verilirken bu mübarek günün faziletleri hatırlatılıyor. Hacı adayları gün sonunda dua, tekbir, tehlil ve istiğfarla ibadetlerini sürdürürken bölgede derin bir huşu ve manevi atmosfer hakim oluyor. Zilhicce'nin 9. gününde güneş battıktan sonra hacı kafileleri Müzdelife'ye doğru hareket ediyor. Hacılar burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılıyor, ardından geceyi zikir ve şükürle geçiriyor. Öte yandan hacıların Mina'ya ulaşımı da pazartesi günü tamamlandı. Hacılar terviye gününü geçirmek üzere Mina'da toplandı. İlgili kurumlar hacıların mübarek mekanlar arasındaki hareketini kolaylaştırmak ve güvenliklerini sağlamak amacıyla kapsamlı organizasyon ve hizmet planları uyguladı. Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Ülkenin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağış etkisini artıracak.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram süresince beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Arife günü Türkiye'nin büyük bölümünde çok bulutlu hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bayramın birinci gününde ise Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak hariç birçok noktada, Güneydoğu Anadolu bölgesinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü gününde de kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Dördüncü günde ise Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan üç büyük ilde de hava durumu merak ediliyor. Arefe günü çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, bayramın ilk günü parçalı bulutlu ve sıcaklığın 26 santigrat derece civarında olması bekleniyor. Ancak bayramın özellikle ikinci ve üçüncü günlerinde İstanbul genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Ankara, bayramı en yağışlı geçirecek iller arasında yer alıyor. Arefe gününden itibaren çok bulutlu olan hava, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Sıcaklıklar yağışla birlikte 19'la 23 derece seviyelerine gerileyecek. İzmir, bayramı yağışsız kapatacak şanslı illerden biri. Arefe günü ve bayram süresince kentte parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bayramın ilk günlerinde sıcaklıklar 30 santigrat dereceye kadar yükselerek yaz alasını hissettirecek.
0: Kurban Bayramı öncesi yardım kuruluşları çalışmalarını hızlandırdı. Umut Kervanı Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı ulaştırırken Yetimler Vakfı Van'da 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağladı.
2: İnsani yardım kuruluşları yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalarına hız verdi. Ankara'da yardım faaliyetlerini sürdüren Umut Kervanı Derneği, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere bayram öncesi alışveriş kartlarını ulaştırdı. Yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren aileler, Umut Kervanı Ankara yetkilileriyle hayırseverlere teşekkür ederek dua etti. Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü görevi gördüklerini belirten Ankara Umut Kervanı Derneği yetkilisi Fuat Ayaş, yapılan bağışlarla birçok aileye destek ulaştırdıklarını ifade etti.
3: Kurban Bayramı öncesi en azından muhtaç ailelerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olma babında alışveriş kartlarını ailelerimize teslim ettik. Daha önce de tespit ettik. İşte Ankara'nın Altındağ, Mamak, Keçiören, Sincan, Etimesgut ilçelerinde tespit ettiğimiz muhtaç ailelere alışveriş kartlarını teslim ettik. Rabbim hayırseverlerin hayırlarını kabul etsin.
2: Ayaş, hayırseverlerin destekleriyle bayramda da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştıracaklarını belirterek yardım çalışmalarının bayram boyunca devam edeceğini ifade etti. Yetimler Vakfı da Van'da 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteğinde bulundu. Düzenlenen organizasyonda çocuklara bayramlık kıyafetleri teslim edilirken renkli anlar yaşandı. Vakfın gönüllüleri tarafından yakından ilgilenilen çocukların bayram sevinci yüzlerine yansırken, yapılan destekle ailelerin bayram öncesi yükünün hafifletilmesi amaçlandı. Yetimler Vakfı yetkilileri sadece bayram dönemlerinde değil, yıl boyunca yetim ailelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.
0: Evet, kuaförlerde de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı öncesi berberlerde yoğunluk artarken birçok berber mesailerini gece geç saatlere kadar sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşların tıraşlarını son günlere bırakması nedeniyle oluşan yoğunluk dikkat çekiyor.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mersin'de berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi vatandaşların tıraş olmak için berberlere akın etmesiyle birlikte çalışma saatleri uzadı. Berberler özellikle son günlerde yoğunluğun arttığını ifade ederken tıraşların son ana bırakılmasının hem kendilerini hem de müşterileri zor durumda bıraktığını söyledi.
4: Farklı bir heyecan oluyor aslında. Güzel oluyor aslında. Yani son gün değil de mesela 3-4 gün öncesinden olmuş olsa daha hoş olur. Daha tıraş oturmuş bir şekilde olur.
5: Normalde bizim insanlarımız bir hafta 10 günden aşağı gelmiyorlar. Sakalım uzar, saçım uzar gibisinden söylüyorlar. Halbuki de erken gelse, tıraşın olsa, gitse daha iyi. İşteyse bizi de yormazlar, bizi de sıkmazlar. 2'de 3'de kapatıyoruz. Normalde saat 8'de 9'da kapatan bir insanım. Bugün pazar, çalışıyorum, yoğunluğumuz olur gibisinden açtık. Herkes kendini son dakikaya bırakıyor. Halbuki daha erken gelse tıraşın olup gidecek. Hem kendisini sıkıntıya sokuyor, hem bizim sıkıntıya sokuyor. Halbuki öyle bir şey yapsa daha iyi olur.
2: Yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten berberler, müşterilerin birkaç gün önceden tıraş olmasının daha doğru olacağını söylediler.
6: Bayram hazırlıkları başladı, bir ortalama 3-5 gün oldu. Yani hem çocuklarımızı, işte akrabalarımızı, saraylı arkadaşlarımızı yani sağ olsun bizi kırmıyorlar. Tıraş oluyor. Biz de son güne kaldık. Yani son günlere kaldık. Arefe günleri, Arefe'den bir gün önce. Yani bayram olduğu hafta genelde yoğun geçiyor zaten. Berberler, giyimciler olsun yani genelde yoğun oluyor.
7: Son güne bırakmak aslında bence iyi değil. Daha önceden tıraş olunması daha iyi. Çünkü saç daha çabuk böyle güzel oturuyor. Güzel oturduğu içinde daha güzel görünüm sağlar. Yani bence son güne bırakanlar için bırakmasınlar. Daha önceden yapsınlar ki daha güzel görünür.
2: Van'da bayram yoğunluğu yaşayan berberler randevulu sisteme geçti. Kentteki birçok işletme geçmiş yıllarda yaşanan yığılmaların ve müşteri mağduriyetlerinin önüne geçmek, daha konforlu ve kaliteli bir hizmet sunabilmek adına bu bayram öncesinde randevulu sisteme geçiş yaptı. Berberler bu sistemden hem kendileri hem de müşterilerin memnun kaldığını belirtti.
8: Müşterilerimiz genelde arayıp gün ve saat veriyorlar. Randevuyla çalışıyoruz biz. Bu konuda hem biz rahatız hem müşterilerimiz rahat ediyor.
9: Eskiden nerelerde haberi berberden aldık?
0: Konya'da hayvan pazarındaki satıcılar altyapı eksikliği nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Meram ilçesindeki Alakova kurban pazarında satış yapan besiciler, yağış sonrası biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Besiciler, yetkililerden kurban pazarındaki altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.
2: Konya'da bulunan Alakova kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor. Ancak besiciler yağışların ardından oluşan çamur ve altyapı eksikliklerinden şikayet ediyor. Kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştıklarını belirten besiciler, pazar alanında yeterli düzenleme yapılmadığını, müşterilerin pazarda rahat hareket etmekte zorlandığını aktardılar.
10: Pazardayız. Belediyenin bizden almış olduğu 15 bin lira ücretle rezillik çekiyoruz. Yağmur yağıyor, hayvanlar ıslanıyor, herhangi bir çalışma yok. Biz abi çadırlar hep beraber, işte arkadaşlarımızla beraber sularını aktarıyoruz. Elimizden geldiği imkanlarla bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama rezil olduk günlerdir burada.
2: Bir başka besici ise hayvan pazarının yerinin iyi olmadığını ve gerekli şartların sağlanmadığını söyledi.
10: Buraya besicilik yapmaya, ya daha doğrusu müşterilerimizle birleşmeye geldik. Yani mallarımızı, kurbanlıklarımızı müşterilerimize satmaya geldik. Fakat burada ne yer bulabildik, ne böyle kendi imkanlarımızca geldik. Buraya toprak döktük, çamur, insanlar, müşteriler gelmiyor. Yollar pis, her taraf yani. Darma duman olmuş yani. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ya bakın şöyle. Şu hayvanlara bakın. Bu hayvanlara biz 12 ay boyunca bakıyoruz. Bunları alıyoruz, getiriyoruz buraya. Bakın hayvan çamurun içinde yani.
2: Besiciler daha önce kullanılan hayvan satış yerinin daha iyi olduğunu belirttiler.
11: Her yıl pazara mal çıkarıyoruz abi, bu şekilde zorluklar görüyoruz. Yani belediye bir çalışma yapıp kum döküp ya da bir toprak döküp insanlara yardımcı olmuyor. Bak yağmur yağdı, her taraf perişan. Malımız çamurun içinde. Çadırlar uçtu gitti. Yani öbür taraf vardı, Kayacık pazarı mesela. Orayı iyiydi biraz yani. O da köpek barınağına çevirdiler abi. Yani sektörü bitirdiler.
2: Şu şartlarda hem satıcının hem de alıcının mağdur olduğunu belirten besiciler, daha korunaklı alanların oluşturulması çağrısında bulundu.
12: Aşağı yukarı 30 senedir Konya'da bu işi yaparız. Tam Kayacık hayvan pazarına düzeni kurdular, yeri ayarladılar, betonu, batmanı vesaire. Bu 2 senedir de buraya getiriyorlar, işte rezaleti görüyorlar, vatandaşı görüyor.
13: Yukarıda kendi çadırlarımızda, kendi imkanlarımızda korunuyoruz. Koyunu ıslatmamak için çabalıyoruz. Uzun süre kalırsa tabi hasta olur. İşte abi bunları yetkililere bildiriyoruz, inşallah bir şeyler yaparlar ileriye zamanda. Yani biraz düzenleme getirirlerse iyi olur yani, yetkililere çağrımız.
0: ABD ve İran arasındaki olası barış anlaşması belirsizliği devam ederken taraflar bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya geldi. Amerikan ordusu liman kenti Bender Abbas'ta İran güçlerine saldırdı. Haber İran medyasında yer aldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı patlamalara dair açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran basını saldırıda 4 İran devrim muhafızı askerinin şehit olduğunu duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri gün içinde Basra Körfezi'nde bir insansız hava aracı düşürüldüğünü açıklamıştı. Umman ve İran, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğini görüştü. Taraflar, uluslararası hukuk çerçevesinde geçiş özgürlüğü ve ticaretin güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.
2: Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Umman ve İran temsilcileri, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün sağlanmasına yönelik ilkeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi arasındaki görüşmenin ardından uluslararası hukuka uygun olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğünü düzenleyen bir dizi ilkeyi görüşmek üzere Umman ve İran heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yapıldı. Açıklamaya göre taraflar, gemi trafiğinin, ticaretin ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanması gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulundular. Garibabadi, el-Busaidi ile görüşmesi sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın mesajını da kendisine iletti. Mesaj, Pakistan arabuluculuğuyla devam eden İran-Amerika görüşmeleri ve iki ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde seyri sefer özgürlüğünü yeniden tesis etme arzusuyla ilgiliydi. Garibabadi, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkinde açıklama yaptı. Umman ve İran heyetleri arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini yöneten ilkeler bütününü, kıyı devletlerinin güvenliği ve ulusal egemenliği ile uluslararası hukuk kurallarının ışığında göz önünde bulundurarak incelemek üzere kapsamlı bir oturum düzenlendi.
0: Katoliklerin lideri Papa 14. Leo Muhteşem İnsanlık adlı bir genelge yayınlayarak yapay zeka geliştiricilerine ve hükümetlere çağrı yaptı. 14. Leo yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatın dedi.
2: Hristiyan Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo yapay zekaya karşı genelge yayımladı. 14. Leo, Magnifica Humanitas yani Muhteşem İnsanlık Genelgesi'nde yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması gerektiğini söyledi. Katolik Kilisesi'nin tüm din adamlarına hitaben yayınlanan genelge 43 bin kelimeden oluştu. Muhteşem İnsanlık Genelgesi'nde yapay zekanın dezenformasyon yaydığı, çatışmalara öncelik verdiği ve dünyayı sonu gelmez bir savaş yoluna sürükleme riski taşıdığı belirtilerek uyarılarda bulunuldu. Tonunu sertleştirerek İran Savaşı'nı eleştirmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çeken Amerikalı Papa 14. Leo, yapay zeka firmalarına seslendi. Genelgede yapay zekanın askeri alanlardaki kullanımına sınır getirilmesi ve ölümcül olabilecek kararların yapay zeka sistemlerine devredilmesine izin verilmemesi de istendi. Yapay zeka verilerinin mülkiyetinin yalnızca özel sektörün eline bırakılmamasını, bu firmalarda çalışan işçi haklarının korumasını, çocukların yapay zeka teknolojisinden uzak tutulmasını isteyen Papa 14. Leo, şirketler arasındaki rekabetin de düşürülmesini talep etti.
0: Evet, kısa bir araya gidelim. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

0: Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Kurban, fedakarlığın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü simgesidir. Kurban, zenginle fakir arasında kurulan bir rahmet köprüsüdür ve en önemlisi teslimiyettir. Bu Kurban Bayramı'nda Yetimler Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi İslami usullere uygun şekilde kesiyor, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında binlerce yetim, mazlum ve ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz. 2026 Kurban Bedelleri. Türkiye 17.500 Türk Lirası. Bangladeş 6.000 Türk Lirası. Yemen ve Afganistan 7.000 Türk Lirası. Afrika 5.000 Türk Lirası. Suriye ve Lübnan 7.500 Türk Lirası. Filistin 13.000 Türk Lirası. Detaylı bilgi için 0549 540 2921. Online bağış yetimlervakfi.org.tr. Kurbanınla bir yetimin yüzünü güldür. Çünkü kurban paylaşmaktır.
1: Epi topu, beş ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.
2: Kurban Bayramı yaklaşırken paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri için bir adım atmaya hazır mısın? İHO Ebrar bu bayramda dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Senin bağışladığın kurbanlar sadece bir ibadet değil, aynı zamanda sofralara bereket, kalplere sevinç taşıyor. Afrika'dan Asya'ya zor şartlar altında yaşayan binlerce aile senin desteğinle bayramın gerçek anlamını hissediyor. Bir kurban bir umut demektir. Bir bağış bir tebessüm demektir. İHO Ebrar'la senin kurbanın onların bayramı olsun.
3: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak, muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor.
4: Bir kurban bağışın uzak diyarlarda yaşayan bir yetim çocuğun tebessümüne vesile olur. Bir kurban bağışın sıcak bir aşk, umut dolu bir bakış, dualarla dolu bir sofra olur. Bu kurbanda yetim ve mazlumlar senin kurban bağışını bekliyor. Senin bir adımın onların bayramı olur. Senin bir kurban bağışın bir yetimin tebessümüne vesile olur. Unutma, senin kurbanın bir yetimin bayramı olabilir. Avrupa Yetim Eli.

Hayırlı sabahlar sona erdi. Hayırlı sabahlar sona erdi. Cemre Efendi.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistin'le bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

gitmişti. "Eh, bizden bu kadarı binek verilse giderdik," demedi. Zahmet ve meşakkatin başa güreşeceği bu yolculuk gözlerinde tütüyor, ne yapsa gönlünü razı edemiyordu. Derdin üzerine dert kata kata akşamı etti. Yatsı namazını kılıp herkes istirahate çekildiği zaman kalktı, namaz kıldı. Daha sonra ellerini kaldırdı. "Allah'ım, cihadı sen emrettin. Bol bol mükafatları sen vaat ettin. Sonra da bana bu sefere katılacak imkanı sen vermedin. Peygamberinin de bana verebileceği bineği yok. Allah'ım, ben senin rızanı kazanmak için ne yapayım? Bugüne kadar malıma, bedenime zarar veren, şahsiyetimi inciten bütün Müslümanlara hakkım helal olsun." Böyle arz etti münacatını. Bir zaman sonra istirahate çekildi. Resulullah Efendimiz sabah namazını kıldırdıktan sonra ashabına döndü. "Nerede bu gece sadaka veren?" dedi. Bu soru cevapsız kaldı. Soru ikinci defa tekrarlandı. Bu defa Ulbe ayağa kalktı. "Emir buyurun ya Nebiyallah, buradayım," dedi. "Müjdeler olsun sana. Ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki bu davranışın makbul bir sadaka olarak tespit edilmiştir," dedi. Ulbe'nin gözleriyle birlikte yaşaran gözler Nebi-i Ekrem'e bakıyorlar. Gönüllerinde biriken şükür ve hamd duygularını Cenab-ı Mevla'ya arz ediyorlardı. Ordunun hazırlığı devam ederken çirkin bir adam pek gösterişli bir deveyi çeke çeke getirmiş, toplanan sadakalar arasına bırakıp gitmişti. Orada bulunan bir geveze, "Deve bu adamdan çok daha güzelmiş," demekten kendini alamamıştı. Resul-i Ekrem aleyhisselam Efendimiz bu lüzumsuzluğu cevapsız bırakmadı. "O adam deveden de senden de hayırlıdır," buyurdular. Bu arada bir avuç dolusu hurmayla gelen Medineli bir fakir, "Ey Allah'ın peygamberi, sabaha kadar su çektim. Karşılığında iki avuç dolusu hurma aldım. Yarısını eve bıraktım, yarısını buraya getirdim. Lütfen kabul buyur," demişlerdi. Bu ifade ve davranış tertemiz bir gönülden geliyordu. Daha fazlasını bulamadığı için veremeyen, açlıktan nefesi kokan ama iyilik yapmadıkça rahat bulamayan bir gönülden. Cenab-ı Mevla'nın bire 10 verdiğini, bire 700 verdiğini bilen, verilen sadakanın çokluğuna, azlığına göre değil, kalplerdeki niyete değer biçtiğini bilen bir gönülden. Ebu Akil bir zamanlar Ranuna Vadisi'nde kılınan ilk cuma namazını hatırlıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz de orada yarım hurma vererek de olsa kendinizi ateşten korumaya bakın buyurduğu hala kulaklarında çınlar gibiydi. Bugün getirdiği bir avuç hurmayı kazanabilmek için sabaha kadar su çekmiş, hurmaların ağırlığınca ter dökmüşlerdi. Getirdiği bu bir avuç hurmayı görenler arasında dudak bükenler, mırıldananlar olmuştu. Ama bu hurmaların kendine göre bir değeri vardı. Bir zenginin bir hurma yığınından uzanıp aldığı hurmalarla bir tutulması mümkün değildi. O hurmalar da ağaçta bitmiş, fakat bu kadarını elde etmek için Ebu Akil bir gecesini harcamış, gücünü kuvvetini seferber etmiş, alnından boşalan terleri silme fırsatını bulamadan çalışmış, şimdi burada dudak bükenler horul horul uyurken uykusuz ve bitkin bir gece geçirmişti. Elbet bu şartlar altında kazanılan hurmaların bir değeri olmalıydı. Ebu Akil işin tadını kaçırdı. "Onun ikicik hurmasına Allah'ın ihtiyacı yok ki," diyenler olmuştu. Kendisini baskı altına almaya çalışan bir iki gözde alaylı bakışlar toplanmıştı. Fakat Nebi Ekrem Efendimiz en doğru ölçüyü her zaman olduğu gibi bu defada beyan ettiler. "Allah evine bıraktığına da buraya getirdiğine de bereket versin.

Söz bu sözdü. Bu söze uygun olmayan her söz duvara çarpmalı. Bu sözün değerini kabul etmeyen herkesin burnu yerlerde sürtünmeliydi. Ebu Akil'in tertemiz duygularla yaptığı harekete bundan daha güzel değer biçilemezdi. Çünkü bu ölçü, kainata nizam veren Yüce Mevla'nın razı olduğu takdir kaleminin en büyük Resul olarak değer biçtiği Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dan geliyordu. İş bu kadarla kalacak değildi. Yüceler aleminden gelen ve Cibril-i Emin'in aracılık yaptığı kelam-ı ilahi şu hikmetleri ihtiva eder gibiydi. Münafıklar hala şu hakikati bilmediler mi ki Allah onların gizlediklerini de açıkladıklarını da biliyor. Ve Allah gaybleri pek iyi bilendir. Müminlere verdikleri sadakalardan dolayı dil uzatan, ancak güçlerinin yettiğini bulup verenleri kınayan, onları eğlenceye alanlar var ya, Allah da onları eğlenceye alacaktır. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ey Habibim! İster onların bağışlamalarını dile, ister dileme, fark yoktur. 70 defa onlar için mağfiret talebinde bulunsan bile Allah onları bağışlamayacaktır. Buysa onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri sebebiyledir. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Allah'ın Resulüne muhalefet ederek geride kalanlar oturup kalmalarıyla sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda mücadeleyi hoş görmediler. Sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, sıcaklık yönüyle cehennem ateşi daha şiddetlidir. Keşke bu hakikati bilseydiler. Kazandıkları bu fena akıbet sebebiyle artık az gülsünler fakat çok ağlasınlar.

bu ayetler münafıkların yaptıklarının yanlarına kalmayacağını, birer birer tespit edildiğini ve bir hesap gününün geleceğini anlatıyordu. Bu ayetler müminlere güven veriyor, kalplere ferahlık getiriyor ama münafıkların kalplerine iyi manada hiçbir tesir yapmıyordu. Gittikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu, bindikleri dalı kesmeye çalıştıklarını bir türlü idrak edemiyorlardı. ''Hey Ebu Musa, nerelerdesin? Resulullah Efendimiz seni istiyor.'' Yapılan bu ilan Ebu Musa'ya ulaştı. Evvela içine bir korku düştü. Pek sıkıntılı bir anında gidip Resulullah'ı rahatsız etmenin cezasını çekebilirdi. Ama gidip huzuruna durmaktan başka yol yoktu. Korkunun ecele faydası mı olurdu? Biraz sonra gülen gözlerle karşılaşmak Ebu Musa'nın yüreğine su serpti. Efendimiz yanında duran 6 adet deveyi gösterdi. ''Al şunları arkadaşlarına götür. Allah ve Resulü bunları size binek olarak veriyor de.'' dediler. Biraz sonra Ebu Musa arkadaşlarının yanındaydı. Herkes memnundu. Bir müddet sonra gönüllere gelen bir şüphe hepsini birden Peygamber Efendimizin huzuruna kadar götürdü. ''Ya Nebi Allah, sen bize binek veremeyeceğin hakkında yemin etmiştin. Halbuki şimdi vermiş bulunuyorsun. Biz senin yeminini bozmana sebep olduk, içimiz rahat değil.'' Seyyidül Enbiya Efendimiz şu açıklamayı yaptılar. ''Ben bir yemin yaptıktan sonra daha hayırlı olanı gördüğüm zaman onu yapar ve yeminimin kefaret borcunu öderim.'' ''Ya Nebi Allah, bu sefere katılmamak için bana izin verir misin?'' ''Evet, ben de izin istiyorum ey Allah'ın Resulü, sana da izin.'' Bu izni aldıktan sonra manalı gülüşler, gözlerde meydana gelen neşeli kıpırdayışlar hiçbir hayra delalet etmiyor. Bunların birçoğu sağda solda aleyhte propaganda yapan yahut onlarla birlikte hareket eden münafıklar. Bunların her biri Medine'de kalacak. Her zaman olduğu gibi fitne ve fesadında daim olacak. Zaman çarkının hep arzu ettikleri gibi dönüp duracağı hayaliyle avunacak. Tecrübenin verdiği netice ise rüzgarın her istenilen zamanda ve istenilen cihette esmediğidir. ...30.000 kişiden meydana gelen ordu Seniyyetül Veda denilen yerde toplanmış bulunuyorlardı. Hazreti Ebu Bekir imam olarak vazife görüyordu. Ordudan ayrı olarak bir kenarda küçük bir birlik halinde İbn-i Selül karargah kurmuştu. Resul-i Ekrem Efendimiz Şaban ayının bir perşembe günü ikindi üzeri yürüyüş emrini verdi. Birlikler peş peşe yola koyulurken bir kenarda duran ve İbn-i Selül'ün emriyle hareket eden birlikte aksi istikamette yürüyüşe geçmiş ve Medine yolunu tutmuş bulunuyordu. Kalpleri iman dolu, Allah'a ve Resulüne sevgi ve saygı bağlarıyla bağlı gönüllerleri onların bu davranışlarını hayret ve nefret duyguları altında izlediler. Neden ordunun bulunduğu yere kadar gelmiş? Neden yürüyüş emri verilince geri dönmüşlerdi? İbn-i Selül'ün pis huyunu bilen müminlere bu davranışın bir tesiri olmadı. Çünkü aynı çirkin hareketi o Uhud günü de yapmış, muharebenin başlayacağı saate kendi adamlarını alıp Medine'nin yolunu tutmuştu. Bu defa da aynı sakızı çiğniyordu. Orduda bu kaynaşmaya sebep olabilir, fitne ve fesat çıkarma imkanı el verir düşüncesiyle bu yola başvuruyordu. Ordu hareket edinceye kadar boş durmamış, bazen bu sıcakta yola çıkmanın mahsurlarını sayıp dökmüş, bazen Rumların gücünü ve Müslümanların hiçbir şey yapamayacaklarını anlatmaya çıkmış. ''Muhammed'in ve arkadaşlarının ikişer ikişer bağlandıklarını görür gibiyim.'' demişti. Kısacası bu sefer de Müslümanlara hiçbir şans tanımıyordu. Bir sürü tehlike atılmış olmaktan başka hiçbir iş yapılmış olmayacaktı. S
sefere katılmamaları konusunda Cenab-ı Mevla'dan hususi izin çıkanlar vardı. Güçsüzlere, hastalar, Allah'a ve Resulüne karşı samimiyetle bağlı olup da sarf edecek bir şey bulamayanlara sefere katılmama konusunda bir vebal yoktur. İyi hal sahibi olanlara sorumluluk yolu olmaz. Allah mağfiret sahibidir, merhamet sahibidir. Binek vermen için sana geldiklerinde, size binek bulamıyorum dediğin zaman sarf edecek bir şey bulamamaları sebebiyle gözleri dola taşa dönüp gidenlere bir vebal yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir ki onlar geride kalan kadınlara kalmayı hoş görmüşler. Allah da onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar gerçekleri bilmezler. Arkasında geniş bir toz bulutu bırakarak ilerleyen ordunun içinde yine münafıklardan bir grup vardı ama bunlar devede kulak bile sayılmazlardı. Gönülleri Yüce Mevla'ya yönelmiş olan müminler hem ilerliyor hem de bu yolculuk hakkında indirilmiş olan şu ayetlerle gönüllerini bir güzel yıkayıp arıtıyorlardı. Ey iman edenler! Allah'a karşı saygılı bulunan ve dürüst insanlarla beraber olun. Medinelilere ve çevresinde bulunan bedevilere savaşta Allah'ın peygamberinden geri kalmak ve kendilerini ondan ayırıp yüz çevirmek yakışmaz. Bunun sebebi ise Allah yolunda onlara bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık isabet etmez. Kafirleri kızdıracak bir yeri işgal etmezler. Düşmana karşı başarı kazanmazlar ki karşılık olarak bir salih amel yazılmış olmasın. Allah iyilik yapanların ecrini zayi etmez. Onlar küçük büyük bir harcama yapsalar, bir vadiyi geçseler, mutlaka onlar için kayıt ve tespit edilir. Ta ki Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde versin.

Bu arada Müslümanlığı konusunda hiç şüphe edilmeyen, fakat üzerlerindeki tembelliği, uyuşukluğu atamayan dört kişi daha vardı. Ka'b bin Malik, Mürare bin Rebi, Hilal bin Ümeyye ve Ebu Haysem'i. Ka'b hayatı fakirlik içinde geçmiş bir adamdı. İki deveyi bir arada hiç görmüş değildi. Fakat son zamanlarda gelen ganimetlerden hissesine düşenler bir araya gelince iki devenin yan yana durduğunu da gördü. Aslında bu bir servet değildi ama Ka'b için büyük değeri vardı. Gaziler durmadan hazırlık yaparken Ka'b işi ağırdan almıştı. Havalar nefes aldırmayacak derecede sıcaktı. Hurmalar olgunlaşmış, dökülecek hale gelmişti. Bir hurmanın gölgesine çekilen Ka'b saatlerce tembel tembel oturuyor, eli işe varmıyordu. Nihayet bir gün Resulullah Efendimiz orduyla birlikte hareket etmişlerdi. Sayısı 30 bini bulan orduyu Ka'b üzüntü içinde seyretti. Ama fazla dert edinmeye gelmezdi. İki bineğinden birine atladı mı rahatça yetişme imkanı vardı. O gün, ertesi gün, daha ertesi gün hep böyle geçti. Sabahleyin evinden çıkarken mutlaka yola koyulmalıyım diyen Ka'b'ı ayakları akşam üzeri yine evine sürüklüyordu. Ve nihayet bir gün Ka'b artık yola çıksam da yetişemem demekten başka çare bulamadı. Halbuki kendisi hicretten evvel Peygamber Efendimizle Akabe'de sözleşme yapan değerli insanlardan biriydi. Bedir Harbi hariç tutulursa geri kalan bütün savaşlara katılmış, bütün seferlerde bulunmuştu. Bedir'den nasibini alamayışı da Medine'den çıkarılırken bir muharebe yapılacağından habersiz oluşuydu. Yapılacak tek iş Medine'de oturmak, neticeyi beklemekti. Sefere katılmayanlar arasında Ali bin Ebu Talip de vardı. Ama o, Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından Medine'de vekil olarak bırakılmışlardı. Peygamber Efendimizin aile efradına göz kulak olacaktı. İslam ordusu henüz uğurlanmıştı. Onun Medine'de kaldığını gören münafık ve Yahudilerin dilleri işlemeye başladı. Sağda solda fısıltılar oldu. Artık Ali kadınlardan sayılıyor. Çocuklarla oynasın, kadınlarla eğlensin ona yeter. Ali artık adam sırasında geçmediğini olsun anlamalıdır. Burada vekil bırakılacaksa bir başka adam mı yoktu? Bu ve benzeri sözler Hazreti Ali'nin kulağına kadar ulaştı. Hem de en kısa zamanda. Hazreti Ali savaştan hoşlanan bir insandı. 8 senelik Medine hayatında Resulullah Efendimiz'den ayrılmamış, her sefere seve seve katılmıştı. Yarın oturup geçmiş günlerini düşünürken Peygamber Efendimiz'in yaptığı en büyük sefere katılamadım demek pek ağrına gidecekti. Kararını vermesi için fazla zaman geçmedi. Hemen bineğini hazırladı, silahını kuşandı ve yola çıktı. Seyyidül Enbiya Efendimiz Cürt denilen yerde konaklamışlardı. Ya Nebiyallah, Ali bin Ebi Talip geldi dediler. Biraz sonra Ali geldi. Server-i Kainat Efendimizle görüştü. Neden Medine'de durmadığı sorulunca, ''Ya Nebiyallah, beni kadınlarla, çocuklarla mı bırakıyorsun?'' dedi. Daha sonra Medine'de yapılan dedikoduları anlattı. Peygamber Efendimiz işi kısa yoldan halletti. ''Yalan söylemişler, ben seni ardımda kalanlara vekil olasın diye bıraktım. Dön ve hem benim ehlime hem de kendi ailene göz kulak ol. Musa'ya göre Harun ne derecede ise bana göre öyle olmayı arzu etmez misin ey Ali? Şu kadar ki benden sonra peygamber gelmeyecektir.'' Hazreti Ali için bu kadar yeterdi. Hayatında duyabileceği en tatlı sözler bunlardı. Hazreti Musa Tur Dağı'na giderken kardeşi Harun'u vekil bırakmış, Hazreti Peygamber Tebük'e giderken Hazreti Ali'yi vekil yapmış. Hazreti Ali bir taraftan bu inceliği düşünemediği ve kendini bilmezlerin sözlerine kapıldığı için kendi nefsini tekdir ediyor, diğer taraftan da Resulullah Efendimiz'den böyle bir iltifat gördüğünü hesaba katıyor, mutluluk duyuyordu.

Şimdiye kadar yapılan seferlerin en uzunu Tebuk'tu. Şimdiye kadar vekil bırakılanların en değerlisi de o olmalıydı. Bu kadar uzun bir ayrılık esnasında güçlü kuvvetli, Medine'de yokluğunu en az derecede hissettirecek ve gerekirse silaha sarılacak, fitne çıkaracakların hakkından gelecek bir kahramanı vekil bırakırken, sevgili Peygamberimizin mükemmel bir tedbirle Medine'yi garanti altına aldığı da hiç hesaptan uzak tutulmamalıydı.

sevgili, sen gitmiştin. Koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin. Ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma, sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında küstah yoksunlar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı, dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İti vermezsin elinin tersiyle bizi.

sen gitmişti. Çelik mermere çarptı. İradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi. Gönüller gölgelere düştü. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili. Bir gelişle gel. Bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza. Sar dünyamızı. Gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu ellerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin. Sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdı. Hayırları söyleyip gitmişti. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan, uzandıkça verilen, böğrümüzde kaldı ellerimiz.

sen gitmiştin. Aşk dervişleri avare, pecmürde, tercai rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen. Güzellikle aşkın kesiştiği prizmada. Güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız, sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın. Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız, en fazla sana muhtacız.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Şu an Cemre FM frekansındasınız.

0: Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden üzüm üreticilerine büyük destek. Mardin Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında üreticilere yönelik ekipman ve sistem desteği sağlandı. 10 ilçede mevcut bağ alanlarının güçlendirilmesi ve yeni bağ alanlarının oluşturulmasını amaçlayan proje çerçevesinde 200 alanda telli terbiye sistemi kurulumu gerçekleştirilirken 150 üreticiye üzüm sıkma makinesi, sırt pulverizatörü ve budama makinesinden oluşan alet ve ekipman dağıtımı yapıldı. Yetkililer projeyle bağcılığın geliştirilmesi, üreticilerin modern tarım ekipmanlarına erişiminin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.
1: Bu radyoda Abi Hayat var.
2: Cemre FM. Tam 98.

0: Ev çi xəflət əmt edənə Kari mələşdi bu kənə Dünyacı mər nə məskənə Şiyar bünəy bir ayımə Şiyar bünəy bir ayımə
1: Şimdi reklamlar.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve dekorasyonda. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
7: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
8: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
1: Reklamları dinlediniz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Halil, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel bak çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname.
5: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname. Muhabbetname.

Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Muhabbetname programıyla birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhabbetname programında birlikteliğimiz inşallah yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve maaşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Diyarbakır Çayır FM, Batman Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Sirt, Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak yayındayız. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Ve hemen ilk istek eserimizi dinleyelim. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Kolay gelsin, Allah razı olsun. Kim Utanmadı eserini istemişler. Rabbim büyük şeytan İsrail ve Amerika'yı kahru perişan eylesin. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize ve hemen ilk istek eserimizi dinliyoruz. (0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Derdine Nar birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Kim Utanmadı isimli eserle başladık. Mardin Mazıdağ'ına bağlı Kocakent köyünden Ayşe Yavuz Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Grup Ümmet'ten Derdevi Ümmet'e Gellek Grane eserini istemişler. Sizlere tüm ortak radyo kardeşlerimize armağan olsun. Eşime, çocuklarıma, Mazlum Ustaz'a, Filistinli kardeşlerimize, Yusufi abilerime, aileme, teheccüd grubundaki bacılarıma, özellikle zulme sessiz kalmayıp ses veren, destek veren herkese armağan ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ve hadis-i şerif mali paylaşmışlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Sadaka vermek maldan hiçbir şey eksiltmez. Allah affeden kulunu mutlaka izzet ve onurunu artırır. Allah için tevazu göstereni Allah muhakkak yükseltir. Ey Nebi, ey teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım'a. Mazıdağ Kocakent köyüne de selam olsun.

Mardin Kızıltepe'den Zehra Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Aşkın Sardı eserini istemişler. Bu eser yok karşımızda. Hakkınızı helal edin. Bu eser tüm İslam alemine armağan olsun. Selam ve dua ile Arefe gününüz mübarek olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizlerin de mübarek olsun. Çok faziletli bir gündeyiz değerli dinleyenler. Kurban Bayramı'nın Arefe günündeyiz. Allah'ım bizleri bir Arefe gününe daha ulaştırdığın için sana hamdolsun. Bugünün hürmetine kalplerimizi affınla ve merhametine doldur. Yaptığımız hataları bağışla, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Evlerimize huzur, sofralarımıza bereket, gönüllerimize iman nasip et. Hasta olanlara şifa, sıkıntıda olanlara ferahlık ver. Vefat eden yakınlarımızı rahmetinle kuşat, mekanlarını cennet eyle. Kurban Bayramı'na sağlık, mutluluk ve sevdiklerimizle birlikte ulaşmayı nasip et Allah'ım. Bizleri kazalardan, belalardan ve her türlü kötülükten muhafaza eyle. Amin, amin. Ne güzel dualar. Rabbim kabul eylesin dualarımızı inşallah. Bugün Arafat'ta hacılar vakfeye durup dua edecekler. Rabbim onların dualarıyla bizlerin dualarını da kabul eylesin inşallah. Grup Hübet'i dinleyeceğiz. Derde bir ümmeti. Sonrasında birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek. 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Derde

Değerli dinleyenler, ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Nuriye ikinci ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini rica ediyorum. Eseri ve sıradaki tüm güzel eserleri Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, siz değerli Şarifam ailesine, gurbete ve muhacirata bulunanlara, şehit ailelerine ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Dedemlerin ellerinden hürmetle öpüyor. Onların ve tüm İslam aleminin kurban bayramları şimdiden mübarek olsun. Tekrardan ellerinden öpüyor. Selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Ve dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Suriye'nin toprağından, Bosna'nın bayrağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeş'in ilk ezanından, Tarık bin Zeyd'in kılıcından, Filistinli Cafer'in haykırışlarından, Gazze'nin gözyaşlarından öpüyoruz. İyi bayramlar utancımız, açlığımız Afrika. İyi bayramlar meleklerin şehri Gazze. İyi bayramlar Ömer Muhtar'ın soylu çocukları. İyi bayramlar acının, ölümün başkenti Hama. İyi bayramlar kırılganlıklar, üzüntüler. İyi bayramlar ey hüzün.

Diyarbakır Boze Köyü'nden Mümine Şanlı ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Fadıl Aydın'dan aklımız sende kaldı. Sen istemişler gurbeteki dedeme, Develi Köyü'ndeki anneanneme ve dedeme, Filistin'deki kardeşlerime Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Amin. Ve şu an yanımda olan anneme, babama, nineme armağan ediyorum. Sizlerle ablama armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Mümine kardeşimize. Bizlerden de kendisine ve ailesine sevdiklerine armağan olsun. Gecemi, günümü hasrete kattım. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Batman'dan Rukiye gezer bizlere, ulaştılar. Sedat Uçan'dan Bayram O Bayram Olur eserini istemişler. Bu eseri dinleyeceğiz. Eseri özellikle anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine, bu mübarek günlerin yüzü sürmetine Rabbim onlara da hayırlı kapılar açsın. Bayramlarını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum dediler. Teşekkür ediyoruz. Şehit ailelerine, Filistin'de ve zulüm altında olan tüm kardeşlerimize armağan olsun. Ayrıca Fatma ablaya, arkadaşı Keziban'a, ortak yayında olan tüm radyolara ve tüm dinleyicilere, tüm Müslümanlara armağan ettiler. Ve tüm herkesten, tüm dinleyicilerden helallik diliyorum dediler. Bizden yana helal olsun, kendisi de helal etsin hakkını inşallah. Ve bu mübarek günlerin üzüsü hürmetine Rabbim Gazze'ye zaferi nasip eylesin, özgürlüğüne kavuştursun. Rabbim tüm hastalara da Şafi isminin üzüsü hürmetine şifa versin. Amin. Lütfet. Teşekkür ediyoruz Rukiye bacımıza. Bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Sedat Uçan'ı dinleyelim. Bayram O Bayram Olur eseriyle 0552 334 9370 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Grup Ümmet var sırada. Adalet-u Hakkinaye eserini dinleyeceğiz. Halime Hanım bizlerden bu eseri istediler. Eseri kızlarına, torunlarına, Yusuf İler'e, Çağrı Efendim ve ortak yayında olan tüm dinleyicilere armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. Çağrı Efendim ailesine Diyarbakır'dan selam ve muhabbetler demişler. Teşekkür ediyoruz. Fuat, Eymen ve Ensar Kınar kardeşler adına tüm dinleyenlere hayırlı günler diliyoruz ve sizlere de hayırlı yayınlar diliyoruz demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Başta dedelerimize, babaannemize ve anneannemize hayırlı ömürler diliyor. Dualarını bekliyoruz. Şimdiden Kurban Bayramlarını en içten dileklerimize kutlarız. Ellerinden öperiz. Gazze olmak başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için Kurban Bayramı'nın İslam alemine huzur, kardeşlik ve selamet getirmesini diliyoruz. Amin. Teşekkür ediyoruz kardeşlerimize. Evet, Arefe günündeyiz. Yarın Rabbimiz nasip ederse Kurban Bayramı'nın ilk günü. Rabbim hayırlısıyla kavuştursun. Bu güzel faziletli günleri de ihya edenlerden eylesin.

Ortak yayında Muhabbet Nabide'ye birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Şanlıurfa Sivrik'ten Rahime ve Türhan ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Yunus Emiroğlu'dan bugün bayram diyorlar şiirini istemişler. Bu anlamlı şiir sizlere, aileme ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Gazze gündemden düşüyor başlıklı bir paylaşım göndermişler. Hemen yer verelim.

Gazze gündemden düşüyor. Dünya sustuğu için bombalar susmadı. Manşetler değişti diye enkazlar ortadan kalkmadı. Kameralar başka yöne döndü diye Gazze'de çocuklar yaşamaya başlamadı. Bugün hala anneler evlatlarını kefensiz toprağa veriyor. Bugün hala açlık, susuzluk ve bombardıman aynı sokakta nöbet tutuyor. Bugün hala Kudüs mahzun. Ve bugün hala Doktor Hüsam Ebu Safiye zindanda. Bir zamanlar milyonların dilinde olan Gazze, şimdi algoritmaların unuttuğu bir yalnızlığa terk ediliyor. Fakat unutulan her gün işgalin elini daha da rahatlatıyor. Sessizlik büyüdükçe zulüm cesaret kazanıyor. Ey ümmet, neyi bekliyorsunuz? Daha kaç çocuğun cansız bedenini vicdanlarımızı mezara çevirecek? Daha kaç hastane vurulacak? Daha kaç gazeteci susturulacak? Daha kaç baba evladını kucağında taşırken insanlık sadece izleyecek? Gazze yalnız bırakılmıyor sadece. Aynı zamanda insanlığın son vicdan kırıntıları da terk ediliyor. Bu hafızaların susturulması operasyonudur. Bu mazlumun çığlığını gündemden düşürerek normalleştirmenin suçudur. Gazze'yi unutmayın. Gazze'yi sakın unutmayın.

Bugün bayram diyorlar. Yine sensizim, yine senden ayrı. İnsanlar sevinçli, insanlar güleç. Lakin kalbime çöken bir yumak var kardeşim. Adı hüzün. Kim ne düşünür bilmem. Beni ilgilendirmez. Çünkü aklım sana, ruhum sana hasret, sana meftun. Sen o diyarın sakini, bense bu diyarın. Seni oralarda bırakıp çıkarken ben zaten mefluç biriydim artık. Yüreğimin yarısını sana bıraktığım günden bu yana. Bugün bayram diyorlar, bugün seyran. Bense bekliyorum seni, tüm iştenliğimle kardeşim. Benim bayramım senin özgürlüğünde saklı. O diyarı bilmeyen anlamaz hissiyatından. Ben seninle mutlu, seninle özgürdüm bilesin. Bazen doğu, bazen batı, bazen güney. Şimdi de duydum ki kuzeyi mesken edinmişsin. Kabına sığmıyorsun, biliyor musun? Gözlerim artık kaldırmıyor bu sıkleti. Ve bu gece Kadir, bu gece nazlı nazlı uçuşan dualar gecesi. Yol veriyorum hasretin gözyaşlarına seni düşündükçe. Özgür bırakıyorum göz pınarlarımı, ey o diyarın sakini, ey kardeşim. Özledim, gerçekten de seni özledim kardeşim. Hele her bayram senden önce ben eziliyorum. Çift camların arkasında ben varım. Bıraktığım yüreğimin yarısı. Ruhum eziliyor, canım yanıyor düşündükçe. Ben neden buradayım? Sen neden burada değilsin? Vuslat ne zaman kardeşim? Bayram ne zaman? Seni bekliyorum, bayramımızı bekliyorum. Çilesini dolduran Hira ehlini bekliyorum. Gör, gör o zaman bayram nasıl olurmuş. Seyreyle. Bugün bayram diyorlar, biliyor musun? Bugün seyran. Sensiz bir sevinç, buruk bir gülümseme yansısa da yüzüme, aklımda sen varsın. Aklım sana odaklı. Sahi, bayramsa bugün, sen neden yoksun kardeşim yanı başımızda? Neredesin bilmiyorum. Bolu'da mı, Trabzon'da mı, Giresun'da mı, Bayburt'ta mı, Erzurum'da mı, Sivas'ta mı, Niğde'de mi, Adana'da mı, Diyarbakır'da mı, Bingöl'de mi, Van'da mı, yoksa hepsinde mi? Sen ey kardeşim, seni hepsinde bırakıp bayram bayram ağlayan, hatırlayan ben, yani bir nankör, yani bir anlayıştı. Bugün bayram diyorlar, üstüme kara bulutlardan bir hüzün çökmüş seni hatırlayalı. Dışarıda gökler ağlıyorken gözlerimle birlikte arınıyorum adeta seni düşlerken. Sen ey kardeşim, zindan zindan özgür, ben dünya tutsağı. Affeder misin acaba, affeder misin? Hatıraların beni esir eylemiş kardeşim. Canlanan diri hatıralar, samimi, içten, pazarlıksız. Sevdikçe, sevildikçe gönle surur veren hatıraların. Yüreğimi acıtıp gözlerimi buğulandıran, beni benden alan hatıraların, affeder misin? Bugün bayram diyorlar. Diyorlar da inanasım gelmiyor. Bir yanım eksik sanki, birileri eksik. Yoksa bir sevinç mi, bir neşe mi eksik olan, bir sen mi? Duvarlar ötesinden bir ses duyuyorum, bir nefes. Özgürlüğün, gerçek özgürlüğün sesi gibi billur, bengisu. İçim aydınlanıyor, ferahlıyorum bir anda. Ümitler besleyip vuslata el sallarken, yıkılıyorum yeniden gözlerim açıldığında. Senden ayrı olmak ne zormuş kardeşim. Ellerim kadir kadir, gece gece dualara duruyor. Özlem özlem, hasret hasret tütüyorsun ufkumda. Ben sana yazarken İstanbul'dan, sen beni okuyorsun zindan zindan, affeder misin?
Bugün bayram diyorlar, biliyor musun? Sensizlik ikliminde bayram mı olur azizim? Bizim bayramımız vuslatımızdır. Ümidimiz ellerimizin arasından semaya kayan duamız, semanın reddetmeyeceği gözyaşlarımız, masumiyetine göğün yandığı çocuklarımız, yavrularımız, çileleriyle gizli gizli ağlayan, gözyaşı döken kadınlarımız, kimsesizliğimiz, yüreğimiz ve veya mutlikal ushara olan Rabbimizdir. Vuslat bayramında buluşma özlemiyle. Bugün bayram diyorlar.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Malatya'dan Ayşe Tutal ulaşmışlar. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da olan dayım Recep Karayet için İnşirah suresini okur musunuz? Bayramın mübarek olsun dayım. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demişler. Elbette okuruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Malatya'dan Fadime Tutal Hanım ulaşmışlar. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayet için sadaka eseri istiyorum. Kardeşim, bayramı mübarek olsun. Ablan seni çok seviyor. İçini ferah tut. Allah'a emanet ol. Diyarbakır'dan Birgül Toprak isimli dinleyicimiz selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den eşeğe de dava İslam meselesini istemişler. Aileme, Çare FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Şimdiden tüm İslam ümmetinin ve tüm ümmeti Muhammed'in kurban bayramı mübarek olsun. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler de Çare FM ailesi olarak tüm değerli dinleyicilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını. Gazze ve esaret altında olan tüm Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Grup Mavera ile birlikteliğimiz devam edecek. Özlem eserini dinleyeceğiz.

Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Van'dan Reyhan Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Fadıl Aydın'dan özledim seni, seni istemişler. Fadıl Aydın'dan az önce aklımız sende kaldı, sene yer verdik. Esirgeyen büyük destekçim, annem ve kız kardeşime armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Malatya'dan Muhammed Tutal, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'da olan dayım Recep Karayet için Eşevziya Terzi'den Sensin Günüm eserini istiyorum. Dayım, bayramı mübarek olsun. Seni seviyoruz. Allah'a emanet ol. İçini ferah tut demişler. Eşref Ziya'nın Sensin Gülüm eseri şu an arşivimizde bulunmuyor. Hakkınızı helal edin. Eşref Ziya'dan bir başka eser yayınlayalım sizler için. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, hayırlı bayramlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ben Malatya'dan Esra Pektaş, Diyarbakır'daki kardeşim Recep Karayet için sizdeki eseri yayınlarsanız sevinirim. Kardeş, ablan seni verene kurban olsun. Rabbim seninle, dualarım seninle. Rabbime emanet ol kuzum. Seni çok seviyorum. Rabbim kavuştursun sizleri inşallah. Malatya'dan İsmail Tutal, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayit'in bayramını kutlar, gözlerinden öperim. Allah'a emanet ol.

Eşref Ziya'dan dinliyoruz Özgürlüğün Gölgesi'nde. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Fatma Hanım, Mücahit Hoca'dan aşk şiirini istemişler. Çare FM ve ortak yayında olan tüm değerli radyolara armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Malatya'dan Zeynep Tosik. Diyarbakır'daki kardeşim Recep Karayiğit'in bayramını mübarek olmasını diliyorum. Ablası her zaman yanında ve arkasında, Allah yar ve yardımcın olsun kardeşim. Sıradaki eseri canım kardeşime armağan ediyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Malatya'dan Serkan Pektaş. Diyarbakır'daki kardeşim Recep Karayiğit için Sadıki eseri yayınlarsanız sevinirim. Seni çok seviyoruz kardeşim. Rabbime emanet ol. Malatya'dan Mustafa Tutal. Diyarbakır'da olan dayım Recep Karayiğit için Sadıki eseri istiyorum. Aslan dayım, bayramın mübarek olsun. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol demişler. Siirt'ten Ayşe Hanım ulaşmış. Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Arefe gününüz hayırlı olsun. Amin. Allah razı olsun cümlemizin için. Cümlemiz için inşallah hayırlı olsun. Bilal Güler'den eser istemişler. Bilal Güler'den bugün eser dinlettik. Şehide Dava İslam eserini dinlettik. Botan FM çalışanlarına ve kardeş radyolara armağan olsun. Şimdiden Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun. Amin. Kolaylıklar versin. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizler de şimdiden sizlerle dinleyicilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. (0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Ey aşk, çağır beni. Bittim dediğim yerden döndür kendine doğru bu mücrim cesedimi. Cebelleri aşarak gel, hasretin küllerini savurarak gel. Yenilgi yenilgi savaşarak gel, kalmadı yürekte mecal. Niyazlarla sırılsıklam ıslanarak gel, kopmadan evvel kıyamet. Kari'a gibi defaten gönül kapımı aralayarak gel. Behişt ve cahim ortasında kaldı ruhum, bir araftan yol bularak gel. Ey aşk, sensiz kurudu usare pınarı, gel de ebyaz eyle tüm karanlıklarımı. Sevdaya meftun eyle suskunlarımı, sidreye suud ettir sessiz çığlıklarım. Zürüm tabat dehlizler sürgün yeri, bir labirentteyim sanki. Her yol sen, kapılar kilitli, kilit sen, kapılar sen. Çıkışlar tutulmuş, çıkmazlar sen, çıkış sen, her şey sen.

Görebildiğim her meva karanlık. Karanlıklar sen, beklediğim ışık sen. Çaresiz bekleyişler, çaresizlik sen, çare sen. İnim inim inleyişler duyulur öteler ötesinden. İnleyişler sen, öteler sen. Bir feryat etsem, tüm alemi vaveylam ile inletsem. Secde secde dirilsem, bir katre gözyaşımda erisem. Bir daha yıkılmamacasına, min'in billah ebdaca kıyam eylesem. Dergahında son nefesimi versem. Sana gelsem, sona ersem.

Diyarbakır'dan Zeynep Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Grup Genç'ten Bilal eserini istemişler. Bu eser var sırada. Eser İslam davasına gönül veren herkese armağan olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Allah razı olsun sizlere de inşallah. Zümer suresi 22. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbim imana kapalı kimse gibi değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline, işte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Amine Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Tüm İslam aleminin Arefe günü mübarek olsun. Sedat Uçan'dan bayram o bayram olur eserini istiyorum. Tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Bu eseri Sedat Uçan'dan dinledik program içerisinde.

Görkem isimli dinleyicimiz selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Dayılarım Recep Karayiğit'e, Ramazan Karayiğit'e selam olsun. Rabbim tez zamanda bizi birbirimize kavuştursun inşallah. Allah'a emanet olun. Rabbim her daim yolunuzu açık etsin inşallah demişler.

Malatya'dan Yunus Türkoğlu, Diyarbakır'da yatmakta olan dayım Recep Karayiğit'in bayramını kutluyorum. Her zaman yanındayız dayıcığım. Allah'a emanetsin, var olasın dayım. Sırdaki Eser dayıma armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.

Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Pembe Firan'dan Fuat ve Fadile Kınay selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ahmet Savran'dan Nerede Sen istemişler. Bu eser var sırada. Çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, yanımızda olan ninemiz Halide'ye, anneannemiz Belma'ya, dedemiz Muhammed Reşit'e, amcalarımız Şemusa Ramazan'a, Kemalettin'e, yengelerimiz Fatime, Halime ve Sidali Aksa Efem ailesine armağan olsun. Hepinizin ellerinden öperiz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı yayınlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ademoğlu kurban bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir ibadet yapmış olamaz. Hasretin dağılıyorken içimi göndermek zor geliyor hacı kafilesini. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Selamun aleyküm demiş bir diğer dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Bilal Güler'den bir eser yayınlarsanız sevinirim. Bu eser tüm Müslümanlara armağan olsun. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Bilal Güler'den bugün eser dinlettik. Bir sanatçıdan veya bir gruptan sadece bir esere yer verebiliyoruz.

Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Servet Demirci'nin Muhammed-i Sevda eseri olacak. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed, Yusuf Umuzlu dinleyicimiz bu eseri istemişler. Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Yemen, İran, Lübnan, Sudan, mazlum mustazaf olan dünyadaki tüm Müslümanlara ve ortak radyolara, çok değerli dava arkadaşım, eşim, oğlum Muhammed Yusuf ve Mizgin'e, çok sevdiğim torunum Şehide Nur'a, Çarefem Rehber TV'ye, tüm ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Allah İsrail'i ve büyük şeytan Amerika'yı kahru perişan etsin. Bu mübarek günlerin yüzü sürmetine, Mescid-i Aksa ve Filistin'in kurtuluşuna vesile olsun. Arefe günümüz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Kastamonu'dan Fatma Meçin ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Bir eser istemişler ama maalesef arşivimizde yok. Bu eseri eşi Mehmet Emin Meçin, annem Rabia Tungaç, babam Selman Tungaç ve ablalarım Hatice ve Cemile'ye armağan ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar dilemişler. Teşekkür ediyoruz, size de hayırlı bayramlar diliyoruz. Tokat'tan Gurbet Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum, Allah razı olsun. Sıradaki eseri Sirt'te olan canım anneme, Semanur ve Nursima kardeşime armağan ediyorum. Size çok seviyorum canım ailem. Tüm İslam aleminin mübarek bayramını kutluyorum. Selam ve duayla kalın demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizler de buradan Çarefem ailesi olarak, Çarefem aracılığıyla siz değerli dinleyicilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Akan kan ve gözyaşına rağmen Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın, Arakan'ın, tüm zulüm ve esaret altındaki kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Bu kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olsun inşallah bu mübarek bayram. Yükseldi tekbirler harşalaya. Bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Tekrar kavuşmak, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram: Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zaferoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zaferoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram Zaferoğlu Baklavaları Mardin.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: Mardin'de Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla 27, 28, 29 ve 30 Mayıs 2026 tarihlerinde belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacağı belirtildi. Uygulama kapsamında şehir içi ulaşımda kullanılan belediye otobüsleri 4 gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek tüm Mardinlilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.
1: Çağlar üstü mesajın günümüz frekansı. Cemre FM.

Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.

0: Mekke'de kızgın patika yollarını, dar çöl sokaklarını kat edip tek katlı, küçücük bir kulübenin önünde durdu Hazreti İbrahim aleyhisselam. Hacer'in bacasından teslimiyet tüten eviydi bu. İsmail'i kurban etmemi emretti Rabbim, dedi İbrahim Halil. Ağlayıp yalvarmasını, dizlerine kapanıp vazgeçirmek için dil dökeceğini beklerken, Hacer gayet soğukkanlı ve metin bir şekilde, git dedi. Git, Rabbinin emrine itaat et. Hacer'in bu kutsal tavrı, muvahhid İbrahim'i daha bir yüreklendirmişti. Ancak asıl sorun İsmail'di. Ne diyecek, nasıl karşılayacaktı? Biricik İsmail'ini karşısına alıp, ''Ey yavrucuğum, ip ve bıçak al dağa çıkalım.'' dedi. Dağa vardıklarında, dünyalar güzeli oğlunun ceylan gözlerine bakarak, ''Ey yavrum, gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun?'' dedi İbrahim aleyhisselam ve seyretti İsmail'in mimiklerini. Korku ve endişe görmedi. Sanki kendisine söylenmemiş gibi yüce bir tavırla. ''Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' deyiverdi. Yürek işidir. Feda etmek ve feda olmak. Salihlerin, evvabinin, halillerin amelidir. Gönlüne okyanuslar serpilmişti Halil'in. En sevilecek yaşına varmış küçük yavrusunu kucağına alıp kıvırcık saçlarını tel tel okşadı. Kokladı sevdiceğini. İsmail büyük bir teslimiyetle, hiç zorluk çıkarmadan minik kalbi kurban edilmekliğin hazzıyla dolu olarak seyretti babasının el ve ayaklarını bağlayışını. Uzandığı yerden boynunu uzatıp bıçağın sıcak gölgesine sokuldu. Halilullah, ey Allah, senden değerli, senden sevgili neyim varsa sana kurban olsun dercesine bıçağın soğuk ve katı yüzünü İsmail'in sıcak ve nazenin boğazına çaldı. Ama kesmiyordu. Bir daha, bir daha. Kesmiyordu işte. Ey babam, yüzümü çevir. Belki babalık şefkatin galebe eder de Allah'ın emrini yerine getiremezsin, dedi Hazreti İsmail. Bu yüce teslimiyet Hazreti İbrahim'i daha bir cesaretlendirdi. Ve yüzüstü çevirdiği oğlunun boynuna çaldı bıçağı. Ama nafile, kesmiyordu yine. Buraya kadar çoktan kanıtlamıştı yüreğinde Allah'tan daha yüce sevgiye, sevgilere yer bırakmamış, atmıştı göğsünden. İmtihanın hikmeti tamamlanınca, ''Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin.'' diye nida edildi. Ve Cibril aleyhisselam gözlerine sürmeler çekilmiş boynuzlu bir koçu tekbirlerle arza hediye etti. Evet, İbrahim aleyhisselam muvahhidlerin atası, Allah eri sadakat göstermişti verilen emre. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, diriliğim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir sözünü hal diliyle de ifade etmişti.
1: Mardin ilimiz için öğle ezanı.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öğle. Şimdi öğle namazı vakti.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle bir zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın, senin nihayetsiz kudrete, rahmete rabd edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en mahbul bir şefaatçi yap. Madem her şey manen bismillah.

23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz dediler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Backend Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Backend Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Backend Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Backend.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz.
11: Tam 98. Cemre FM.
12: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.
13: Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yaşlı vatandaşlara bayram öncesi destek. Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Yaşlı Destek Programı YADES kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara yönelik bayram öncesi destek çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından yaşlı vatandaşların evlerinde temizlik hizmeti yapılırken kişisel bakım ihtiyaçları da karşılandı. Özellikle yalnız yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen hizmetlerin Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırıldığı belirtildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Daire Başkanı Seçkin Mataracı, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşlı vatandaşların yaşlı kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, büyüklerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

0: saat 13. Cemre FM Haber başlıyor.
1: Karşınızdayız Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Öncelikle gün içinde öne çıkan gelişmelerden derlediğimiz manşetlerimizi görelim, sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin ateşkes ihlalleri Lübnan'da devam ediyor. Son saldırılarda yine onlarca Lübnanlıyı katletti Siyonist terör rejimi. Lübnan'a dair son gelişmeleri birazdan günün içinden bülteninde paylaşıyor olacağız. Ateşkese rağmen ABD ve Siyonist terör rejiminin İran'a yönelik saldırıları da devam ediyor. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki son ihlallerde devrim muhafızlarından şehitler var. Öte yandan tabii İran'ın da misillemeleri devam ediyor. Ayrıca ABD ile İran arasında devam eden müzakereler de sürüyor ve İran'daki müzakere heyetinin sözcüsünün sürece dair de önemli açıklamaları var. Birazdan aktarıyor olacağız. Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda olan hacı adayları, hacın rükunlarından biri olan vakfe için Arafat'ta ve Arafat'ta bir araya gelen hacılar birazdan vakfe duası okuyacaklar ve biz de o anları canlı olarak paylaşıyor olacağız. Evet, maddi manevi önemli gelişmelerin aslında yaşandığı bir yerde bir cami imamının bayrama hazırlık bağlamında cami temizlerken uğradığı bir şiddet var. Bu menfur saldırıyla ilgili ortaya çıkan görüntüler ve sonrasında yaşananları da birazdan günün içinden bülteninde paylaşıyor olacağız. Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı 6. yılında devam ediyor değerli izleyenler ve son durumla ilgili özellikle de Kiev'in Ukrayna'nın son saldırılarıyla ilgili Rusya'dan bardağı taşıran son damla açıklaması yapıldı. Tam olarak ne demek isteniyor? Birazdan paylaşacağız. Günün içinden başlıyor. Lübnan'la başlıyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgal ordusu ateşkesi ihlal ederek bir kez daha Lübnan'da sivilleri katletti, hedef aldı. İşgal ordusunun son saldırılarında 34 Lübnanlı daha şehit oldu. Lübnan'da sözde ateşkesten bu yana şehit sayısı 3185'e yükseldi.
2: Savaş suçlusu Siyonist işgalciler 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu, Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Lübnan resmi ajansı Enea'nın haberine göre, işgal ordusu, güneydeki Sur kentine bağlı Galile beldesi ormanlarını yangın çıkaran fosfor bombasıyla hedef aldı. Saldırı sonrası, bölgedeki tarım arazileriyle narenciye bahçelerinde yangın çıktığı aktarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı. Saldırılarda şehit edilenlerin sayısı ateşkese rağmen

0: ve müzakere heyeti sorucusu İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz dedi Bekai'ye. Ancak ABD yetkililerin tutumlarında sık sık değişikliklerin süreci sekteye uğratabileceği hususunda da uyardı.
1: 1404 hades şud.
2: İran İslam Cumhuriyeti Bakanlığı ve müzakere heyet sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz diyen Bekai, bu sonucun yakın zamanda bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğini ve ABD'nin taahhütlerine bağlı kalacağına dair bir garantinin olmadığını söyledi. Bekai, ABD'li yetkililerin tutumlarında sık sık değişiklikler ve çelişkiler yaşandığını, dolayısıyla bu karmaşıklığın her türlü görüşmeyi sekteye uğratma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, muhtemel mutabakat zaptında üzerinde ihtilaf yaşanan bazı hususların bulunduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı'na ilişkinde açıklamalarda bulunan Bekai, ABD ile süren görüşmelerde Hürmüz'le ilgili detaylara yer verilmediğini ve konunun kıyıdaş devletleri ilgilendirdiğini ifade etti. Bekai, Hürmüz Boğazı'nda ücret alınmasına ilişkin soruya da yanıt verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri güvenli kılacak ve uluslararası toplumun da faydasına olacak bir mekanizmanın oluşturulması için birçok ülkeyle görüşüyoruz.
0: Yayınımızın başında belirtmiştik değerli izleyenler, hacı adayları önemli hacın rükünlerinden olan vakfe için Arafat'ta ve şu sıralar Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguç tarafından vakfe duası yapılıyor. Şimdi kutsal topraklardan o görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz.
3: Hakkı ve ila tarikim müstakim bi bereketi Kur'anil azim ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin ve affu anna ya kerim واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإن

0: إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. Ey kainatın ve bütün mükevvenatın yegane sahibi! Ey alemlerin Rabbi! İlticamız sanadır. Sana inanır, sana güvenir ve ancak senden yardım dileriz. Bizlerden yardımını, lütfunu ve af ve mağfiretini eksik eyleme ya Rabbi! Günahlarımız büyüktür. Fakat senin affın ve bağışlaman ondan daha büyük değil midir? Münacatımız katınadır. Bizleri affeyle ya Rabbi. Gönlümüzden muhabbetini eksik eyleme ya Rabbi. Senden hiçbir zaman ümidimizi kesmeyiz. Rehberimiz sen olursan hiçbir vakitte yolumuzu kaybetmeyiz. Gümrah olmayız. Sen bize hidayet etmez, yol göstermezsen İlelebet dalaletten kurtulamayız. Ya ilahi, en büyük korkumuz bizi kapından kovacak olursan ne yapacağımız, nereye, hangi kapıya iltica edeceğimizdir. Senin aziz kıldığını kimse zelil, zelil kıldığını da kimse aziz kılamaz. Halik sensin, hakim sensin, alim sensin. İlmin her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin her şeye şamildir. Kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı sensin ya Rabbi. Bütün nimetleri bahşeden sensin. Gariplerin dostu sensin. Kimsesizlerin kimsesi sensin. Sadıkların, aşıkların yardımcısı sensin. Yardımını isteyen herkese yardım edensin. Yardımını esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi biz aciz kullarız. Ebedi ve ezeli olan, güç ve kudret sahibi olan, Rahim ve Alim olan sensin. Senin mağfiret ve muhabbet nurunu arıyoruz. Muhabbet ve marifetini ihsan eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Allah'ım, Arafat meydanındayız. Kalbimiz sana dönük. İçimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalmış dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine ellerimiz açık, gönlümüz açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşihar ve inşirah ver ya Rabbi. İçimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir ya Rabbi. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hata rahına gittiklerimizi, bilerek bilmeyerek ettiklerimizi, eret terlediğimiz güzellikleri, ihmal ettiğimiz hayır ve iyilikleri, ismi azamın hürmetine, Habibi Kibriya Efendimiz hürmetine, affınla sarıp sarmala, bizleri bu kutlu mekandan bu sevinçle, bu müjdelerle sahili selamete çıkar ya Rabbi. Allah'ım, bugün Adem ile Havva annemizin yeryüzünde yeniden buluştuğu, İbrahim Halilullah'ın dualarının katına yükseldiği, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın veda hutbesini irad ettiği, bütün insanlığa mesajını ulaştırdığı bu mübarek durakta Arafat'tayız. Bugün Arefe. Bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim müjdesinin nazil olduğu o kutlu gündür bugün. Bu büyük nimetin şükrünü edadan aciz olduğumuzu itiraf ediyor. Ümmetin olmanın izzetine yeniden layık olabilmenin gayret ve azmini senin yüce dergahına arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizleri kalp kırmaktan, gönül incitmekten, nasibine düşene rıza göstererek, gördüğüne hüsnü zan ile hükmederek, güzel düşünerek ve kul hakkına riayet ederek yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım, geçen zamanın kazası yok. Yaşadığımız hiçbir günün, hiçbir anın tekrarı yok. Sevgi ve muhabbetimizi, ibadet, taat ve kulluğumuzu yarınlara bırakma ya Rabbi. Sabahına uyandığımız her günü kulluğun için bir fırsat eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizlere kulluk şuuru, ibadet şevki, gönül zenginliği, sevgi ve mutlulukla dolu, sağlık ve afiyetle müzeyyen bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiğin kullarından eyle. Ve bizleri sevdiğin kullarının halleriyle hallendir ya Rabbi. Sevgili Peygamberimiz gibi yaşamayı, ahlak-ı Muhammediye ile hemhal olmayı bizlere ve nesillerimize nasip eyle ya Rabbi. Bizlere dünya ve ahirette afiyet ihsan eyle. Ayıplarımızı, kusurlarımızı setreyle. Korkularımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Dinimizi, dünyamızı, ailemizi ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden gelebilecek afetlerden, felaketlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Efendimizin buyurduğu üzere, Allah'ın dinini dert edinenin kendi dertlerini Allah satın alır. Allah'ın dinini dert edinmeyeni Allah kendi dertleriyle baş başa bırakır. Bizleri dertlerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ülkemizi madden ve manen huzurlu ve verimli topraklar, milletimizi iyilik medeniyetinin mümtaz mümessili bahtiyar insanlar, devletimizi adalet ve huzurun yurdu eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere ümmet şuurunu, İslam onurunu, mümin izzetini, kardeşlik hukukunu, adalet şuurunu, İslam'ın vakur duruşunu, senin hidayet nurunu yeniden bir dirilişle tekrar ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım, Habibin hürmetine bize afiyet, helal rızık, salih evlat ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Son nefesimizi kamil bir imanla vermeyi, ahirette sevgili peygamberimize komşu olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu meydanda irad ettiği veda hutbesinde bize öğrettiği üzere, kanı kanla, malı malla, hakkı haksızlıkla, gücü gaddarlıkla ölçen cahiliye anlayışından bizleri uzak eyle ya Rabbi. Arabın aceme, acemin araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza, zenginin fakire, fakirin zengire bir üstünlüğü olmadığını idrak eden, gerçek üstünlüğün takvada olduğunu müdrik bir ümmet eyle bizleri ya Rabbi. Amin. Müminlerin yek vücut olduğunu, bir uzvun acısını diğerlerin de hissedeceğini bize unutturma. Kanayan yaralarımıza derman ol ya Rabbi. Amin. Allah'ım, sen haksın. Vaadin de haktır. Sözün haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Peygamberler haktır. Göndermiş olduğun kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an haktır. Kıyamet haktır. Hesap haktır. Bizleri hak yoldan ayırma ya Rabbi. Allah'ım, sana teslim olduk. Sana inandık. Sana güvendik. Sana yöneldik. Senin yardımınla nefsimiz ve düşmanlarımıza karşı mücadele ettik. Hakkımızı aramada senin hükmüne razı olduk. Şimdiye kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Gizli aleni işlediğimiz hatalarımızı bağışla ya Rabbi. Allah'ım, içimizden geçenleri sen bilirsin. Bölük pörçük, düzenli düzensiz, açık gizli dualarımızı, niyazlarımızı sen işitirsin. Onları karşılıksız bırakma ya Rabbi. Elemimizi, kederimizi, ıstırabımızı dindir ya Rabbi. Allah'ım, arzularımız çok, hayatımız kısa, teknemiz küçük, denizse çok büyük. Senin rahmet denizinin hepsinden, senin rahmet denizin ise hepsinden daha büyük. İçimizin denizlerinde boğulmaktan, delhizlerinde kaybolmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sana bir çocuğun safiyeti, bir mübarek ihtiyarın acziyetiyle canı gönülden yalvarıyoruz. Ebediyet sahillerine güven içinde ulaşmayı bizlere nasip eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bizleri rahmet denizine gark eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, bizim için her ne murad ettin ise onu hakkımızda hayırlı eyle. Amin. Gittiğimiz yolları, alnımıza yazılmış kaderimizi, bize layık gördüğün bahtımızı, yarınlarımızı aydınlık eyle ya Rabbi. Amin. Ey Rabbimiz, biz bir sayha kopsun diye beklemekteyiz. Bize yeniden bir diriliş ihsan eyle. Amin. Mazlumların feryadı arşa çıkıyor. Basiretsizlik, ferasetsizlik, dirayetsizlik hep bizim ihmalimiz. Fakat ne yazık ki cezasını kundaktaki bebekler, küçücük yavrular, analar, babalar, yaşlılar çekiyor. Onlara imdad eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz. senin rızanı gözeten, sana kul olan, yalnız senden yardım dileyen kazanır. Bizde imkansız diye bir şey yoktur. Sen ol dersin, oluverir. Bizde kuşlar filleri yener. Ebabillerini gönder ya Rabbi. Bize izzetli bir irade ikram eyle. Beşikteki yavruların, beli bükülmüş ihtiyarların, muhtaç ve düşkünlerin, ağzı dualı kullarının hürmetine, ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme. Amin. İçimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme ya Rabbi. Amin. Kıyamet gününün yegane sahibi, maliki, hakimi, şahidi olan Allah'ım, o gün cümle ümmeti Muhammed'e rahmetin ve merhametinle muamele eyle. Bizlerden yardımını esirgeme ya Rabbi. Bize gücümüzün yetmediği şeylerle imtihan etme. Bizi affet, bizi bağışla. Bize sevdiklerimizin acısını yaşatma. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Aniden gelecek bir cümle kaza, bela ve hastalıklardan bizleri ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Amin. Senden şifa bekleyen kullarına acil şifalar ihsan eyle. Amin. Bize maddi ve manevi bütün hayır kapılarını aç. Amin. Bizi fazlından, kereminden, nusretinden müstefit olan kullarından eyle. Amin. Hiçbir kuluna rızık endişesi yaşatma ya Rabbi. Amin. Cümle ümmeti Muhammed'in yolunu, bahtını ve nasibini açık eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım dualarımızı, tevbelerimizi kabul eyle. Amin. Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Amin. Bizleri şirk, küfür, nifak, haset ve fesat karanlıklarında bırakma ya Rabbel Alemin. Amin. Cümlemizi kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, kötü komşudan, erzeli ömürden ve imanını kurtarmadan göçüp gitmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Gözlerimize hüzün, yüreğimize ümitsizlik, ocaklarımıza ateş düşürme ya Rabbi. Bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı, müşkilatımızı hallü asan eyle. İşimizi gücümüzü rast getir. Amin. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Amin. Bütün geçmişlerimize ve üzerimizde hakkı bulunanlara rahmet eyle. Allah'ım, rahmetinin sonsuzluğu adına mazlum coğrafyaların üzerine inen ateşi söndürecek olan sensin. Yeryüzünün her bir köşesinde insanlığın yüreğinde yıllardır dinmeyen acıları dindir ya Rabbi. Amin. Allah'ım senin arzında, senin mülkünde ağlayan analara, yetim ve öksüzlere, yaralı gönüllere merhametinden bir nefhay ilahi gönder ya Rabbi. Mazlumların duasına icabet eyle ya Rabbi. İnsanlığa, tüm yeryüzüne ve müminlere sulh, selamet ve emniyet ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet, kurtuluş ve ihsan eyle. Amin. Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi tevhid ile birleştir. Amin. Yollarımızı Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Amin. Hayatımızı Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesiyle, ahlak-ı hamidesiyle bereketlendir ya Rabbi. İçimizdeki kin ve nefreti, aramızdaki fitne ve fesatı izale eyle. Bizi hakkı savunan, adaletle yaşayan, mazlumun yanında duran, zalimin karşısında olan kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım, Habibi Ekrem Efendimizin duanın en hayırlısı Arefe günü duasıdır buyurduğu bu eşsiz vakitte sana açılmış ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ey bu meydandaki kullarıyla meleklerine karşı iftihar eden Rabbimiz, bizleri o iftiharın muhatabı kullarından eyle ya Rabbi. Üzerimize rahmet sağanakları yağdır. Gönüllerimizi mağfiretin nuruyla doldur. Amel defterimizi şu mübarek arefe günü tertemiz eyle ya Rabbel Alemin. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, halk ettiği rızık ve nimetlerle her iki cihanda nasiplendiren, Rezzak-ı Alem olan Rabbimiz, sen Rahman ve Rahimsin. Af, mağfiret, bereket ve şifa sahibisin. Her şeyi gören, işiten ve bilensin. Affedicisin. Affetmeyi seversin. Sana inandık, sana güvendik, sana sığındık. Sana kul olduk, kapına geldik. Her türlü yardım, bereket, sağlık ve afiyet sendendir. Bizlerden rahmetini, mağfiretini, yardım ve bereketini esirgeme. Bizleri yanlış yollara sapmaktan, şeytana uymaktan, hasetten, fesattan, sana asi kul olmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, imtihanımız için mühlet verdiğin şeytan ve avanesinin bizi aşağıların aşağısı yapmak niyetiyle ürettikleri hain vesvese, desise ve tuzaklarına karşı ferasetimizi ve basiretimizi imanımızla diri tutmamızda bize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, aklımızı yakıp tutuşturarak cihanı bize zindan etme. Madem ki lütfedip iman ile kalbimizi mamur ettin, o gönül iklimini küfr ile viran etme ya Rabbi. Ya Rabbi, kimlik, kişilik ve karakterimizi hesabını veremeyeceğimiz gizli ve aşikar her türlü fenalığa ve kötülüğe bulaşmaktan sen muhafaza eyle. Allah'ım bizi tevbe edenlerden eyle. Amin. Gayretimizi âli, niyetimizi halis, amellerimizi salih eyle. Amin. Anne babalarımızı, evlatlarımızı, akraba ve dostlarımızı bizden razı eyle. Amin. Kabirde berzah yolculuğumuzda sırat köprüsünde yolumuzu açık, yükümüzü hafif eyle. Amin. Zorluklarımızı kolay eyle. Amin. Uzaklarımızı yakın eyle. Amin. Huzurumuzu ve sağlığımızı daim eyle. Amin. İmtihanlarımızı asan eyle. Rızkımızı bol ve bereketli, ahlakımızı güzel, kazancımızı helalinden eyle. Nefsimizi, nefesimizi ve nesebimizi pir-i pak eyle. Bizleri kadir kıymet bilenlerden, hatır gönül sayanlardan, ekmek tuz hakkı gözetenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım gördüğümüzden geri bırakma. Güzel ve hayırlı olan ne varsa bizlerden, gönlümüzden ve ömrümüzden eksik eyleme. Amin. Her iki dünyada mamur eyle bizleri ya Rabbi. Allah'ım bizi yarattın, yaşattın, sayısız nimet bahşettin. Hakkı batılı bize gösterdin. Lakin biz gaflete düştük, acizlik gösterdik. En büyük nimet olan izzetimizi koruyamadık. Bizi tekrar izzetimize iade eyle ya Rabbi. Mutmain ve selim bir kalp ile yapılan bütün dualara hulusi kalp ile amin diyoruz. Pak ve temiz yürekli insanların halisane dualarına amin diyoruz. İzzet ve şeref sahibi hayatının her türlü olumsuzluklarına karşı hasbunallahi ve ni'mel vekil diyebilen tevekkül ehlinin dualarına amin diyoruz. Bizlere ümmeti Muhammed'i ayağa kaldıracak bir izzet, yetim ve öksüz başlarını okşayacak bir şefkat, gönülleri yeniden diriltecek bir iman nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ellerimiz duada, gözlerimiz yaşla dolu, dilimizde şu niyaz var. Allah'ım kalplerimiz paramparça, bize dayanma gücü ver. Dertler büyüdü, ancak senin rahmetin daha büyüktür. Ümmeti Muhammed'i hâb-ı gafletten ikaz eyle ya Rabbi. Amin. Sen duaları kabul edensin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen mazlumların yakın yanındaki tek gerçeksin. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım bize izzetli bir duruş, adil bir kalp, diri bir vicdan ihsan eyle ya Rabbi. Huzurundayız. Zaaflarımızı biliyor, acizimizi itiraf ediyor ve senin sonsuz kudretine, engin mağfiretine sığınıyoruz. Bizleri af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Evlatlarımızı imanla büyütmeyi, yuvalarımızı huzurla donatmayı, gençlerimizi iffet ve edep ile yetiştirmeyi nasip eyle. Bizleri dünya imtihanında sabredenlerden, ahirette yüzü ak olanlardan eyle. Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan, şer odakların hile ve desiselerinden, fitne ve fesat ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım. Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji, isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle ya Rabbi. Güzel ülkemizin huzuru için ve bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın son bulması için vesileler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemize dirlik, düzenlik ihsan eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik lütfeyle. Ülkemiz ve milletimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden daha ileriye gitmesi, huzur ve mutluluk ülkesi olması için emaneti yüklenmiş olan bütün devlet erkanımıza sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri her türlü felaketten, fitneden, düşman tasallusundan muhafaza eyle. Ordularımızı her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer, düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle ya Rabbi. Fedakar emniyet güçlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize rahmet eyle. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş mukaddes vatanımızın ezan-ı Muhammedi dinmeden, kutlu sancağımız yere inmeden istiklalini ilelebet baki eyle ya Rabbi. Devletimizi devlet ebed müddet eyle. Aziz milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizlere dünya hayatında iyilik, güzellik ve huzur nasip eyle. Ahiret yolunda imanla göçmeyi, kabirde rahmetine kavuşmayı, mahşerde Peygamber Efendimizin sancağı altında haşrolmayı, rızana ulaşmayı, cennet ve cemaline ermeyi nasip eyle ya Rabbi. Ey alemlerin Rabbi, bizi İslam ümmetinin hayırlı birer ferdi eyle. Ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlikte daim eyle. Ümmeti Muhammed üzerine kurulan bütün tuzakları bozarak tuzak kuranların başlarına makus eyle ya Rabbi. Bizi emanete sahip çıkmamış, mahcup ve mahzun şekilde huzuruna gelmekten muhafaza eyle. İslam'ın izzet ve şerefini taşıyamadığımız her anımızı bağışla. Bizi gaflet ve zillete düşüren tüm günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Sahabe-i kiram efendilerimiz sevgili peygamberimize muhabbetini dile getirirken anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah derlerdi. Biz o gaye insan, ufuk peygamberi Allah'ı sevdiğimiz için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu bize sonsuz mutluluğun yolunu gösterdiği için severiz. Onu bizim saadetimiz için bir ömür eza ve cefaya katlandığı için severiz. Onun içindir ki biz onu görmeden çok ama çok severiz. Allah Resulü'nün varlığının kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler onun yokluğunun ıstırabını duyabilir mi? Ey Allah'ın Resulü, gönüllerimizin yegane sultanı, Efendimiz, sevmeyi ve merhameti senden öğrendik. Yaşamanın ve ölmenin, ölmeden önce ölüp öldükten sonra yaşamanın ve yaşatmanın sırrını sen öğrettin bizlere. Yokluğunda seni çok özledik. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdun. Bizleri rahmet kanatlarının altına al. İki cihanda senden uzak eyleme. Şefaatinden mahrum eyleme ey rahmetellil alemin. Ey Nebi, sana değen rüzgarı, seni örten bulutu özledik. Özlemeyi, sevmeyi, sevilmeyi ve sevindirmeyi özledik. Aşkı, muhabbeti, gözyaşını, müsamahayı, ahlakı, adabı, irfanı, feraset ve basireti, adaleti özledik. İzzeti, hikmeti, şefkati, hürmeti ve merhameti özledik. Seni çok arıyoruz. Seni çok özlüyoruz ya Resulallah. Bizi bu çağa, bu hayata, bu yaşadıklarımıza karşı dik tutan senin sevgindir. Senin kokundur. Yel essin, kokun gelsin ya Resulallah. Allah'ım, yaratılışımızı güzel kıldığın gibi ahlakımızı da güzelleştir. Bizleri ve nesillerimizi Kur'an ahkamı ile, sevgili peygamberimizin ahlakı ile tezyin eyle. Ahirette onun şefaatine nail eyle. Kıyamet gününde Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında haşr-ı cemeyle ya Rabbi. Allah'ım kalplerimize huzur ve sekinet, hanelerimize bolluk ve bereket, işlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Adımlarımızı hayra, sözlerimizi hikmete, düşüncelerimizi güzel olana yönlendir ya Rabbi. Bizi gafletten, tembellikten ve ümitsizlikten halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi helalinden rızıklandır. Şerlerden koru. Dualarımızı kabul buyur. Dilediğimizden daha güzelini, umduğumuzdan daha fazlasını ve dua ettiğimizden daha hayırlısını nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahi, bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, akraba ve taallukatımızı, komşularımızı ve bütün din kardeşlerimizi, bize iyilik edenleri, hayır duada bulunanları, bizden hayır dua bekleyenleri, üzerimizde emeği ve hakkı olanları ve bütün ümmeti Muhammed'i rahmet ve mağfiretinle bu Arafat gününde, Arefe gününde affettiğin ve bağışladığın kullardan eyle ya Rabbi. Ya İlahi, bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Bizleri ve bütün ehli imanı bela ve musibetlerden, hastalıklardan, her türlü kötülük ve şerlerden muhafaza eyle. Beldelerimizi ve sair bilad-ı İslam'ı her türlü afat-ı araziye ve semaviyeden muhafaza eyle. Lütfundan hayırlı, bereketli, afetsiz rahmetler indir topraklarımıza ya Rabbi. Din ve mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek kötü emellerinde muvaffak eyleme ya Rabbi. Bizleri ashab-ı yeminden eyle. Kitabımızı sağımızdan almayı nasip eyle. Allah'ım sen hiçbir şeyi boşuna yaratmadın. Bize işe yaramayan, bizi işe yaramayan haleti ruhiyesinden sen kurtar ya Rabbi. Dua etmekten başka kârımız yoktur. Üzerimizden korkuyu, ataleti kaldır ya Rabbi. Yiğitlerin, cengaverlerin, yürüdüğünde yeri titretenlerin, konuştuğunda sözü dinlenenlerin, ayağa kalktığında küfrün kalelerine korku salan kahraman kullarının zümresine ilhak eyle ya Rabbi. İzzet ver, şeref ver, derman ver, dert verme, korku verme, zillete düşürme ya Rabbi. Allah'ım, rahmet elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam hürmetine, dostun Halil'in İbrahim aleyhisselam hürmetine, sırdaşın Musa aleyhisselam hürmetine, Ruhullah İsa aleyhisselam hürmetine, Tevrat hürmetine, İncil hürmetine, Zebur hürmetine, Kur'an-ı Mübin hürmetine, mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin, hidayete erdirdiğin kulların hürmetine, Allah'ım kalplerimizi nifaktan, amelimizi riyadan, gözlerimizi hain bakışlardan sen muhafaza eyle. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Ahlakımızı güzel, amelimizi salih eyle. Bol rızkımızı bol, kazancımızı helal eyle. Kalplerimizi birleştir. Bizleri nifaka ve ayrılığa düşürme. Bizi doğru yola, sırat-ı müstakime, nimet verdiğin kullarının yoluna ilet ya Rabbi. Bizi şirk, küfür ve nifak karanlıklarından kurtar. İman ve İslam'ın aydınlığına çıkar. Bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden sen koru ya Rabbi. Allah'ım kulaklarımızı, gözlerimizi, ellerimizi, ayaklarımızı, bil cümle azalarımızı her türlü gayri meşruluktan sen koru. Eşlerimizi, çocuklarımızı ve bütün sevdiklerimizi her türlü kötülüklerden ve günahlardan muhafaza eyle. Allah'ım senden gerçek iman ehlinin feragatını, sabır ehlinin azmini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını istiyoruz. Bizlere lütfeyle ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dua ettiği gibi sana yalvarıyoruz. Allah'ım senden ve katından vereceğin, senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyoruz ki onunla kalbimize hidayet, işlerimize nizam, dağınıklığımıza tertip, içimize kamil bir iman, dışımıza ameli salih, amellerimize temizlik ve ihlas ver. Bizlere rızana uygun istikameti ilham eyle ya Rabbi. Ey Kabe ve Harem'in Rabbi, ey bağışlaması bol Rabbimiz, bizleri sana layık kul eyle. Amin. Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Amin. Günah, hata ve kusurlarımızı aff ve mağfiret eyle. Amin. Şefaat-ı Mustafa'ya nail eyle. Amin. Cennet ve cemalinle müşerref eyle. Amin. Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem civar eyle. Tüm geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Dualarımızı kabul. Amin. Vakfemizi, amel ve ibadetlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Haccımızı mebrur eyle. Amin. Mübarek ve müteyemmen eyle. Amin. Bizleri Arafat meydanından ayrılmadan affettiğin, mebrur bir hac ile annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve bağışlanmış olan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Burada, Arafat'ta ve ülkemizde ekranları başında dualarımıza iştirak edip amin diyen tüm kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti Seyyidil Murselin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: Mardin'de Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla 27, 28, 29 ve 30 Mayıs 2026 tarihlerinde belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacağı belirtildi. Uygulama kapsamında şehir içi ulaşımda kullanılan belediye otobüsleri 4 gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek tüm Mardinlilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.
2: Cemre FM Haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi, Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu, Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin. Esot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Esot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

koç veya bir başka hayvan. Kurbanlık denince ilk akla gelen canlı olur genelde. Asıl kurbanlık ise biziz. Allah-u Teala mükellef tutmadığı ve aklı olmayan hayvanları önümüze koydu ama kurban olma düzeyinde yaratılan biziz. İnsan ve insanın işleri kurban olmak ya da telef olmak arasında gelir gider. Yükümlülüklerimizi koçlara, develere devredecek değiliz. Mükellef olan aslında biziz. Cennet veya cehennem akıbeti için diriltilecek olan biziz. Nefes nefes hayatımızın hesabını verecek olan biziz. Nereden nereye gittiğimizi, neyi ne yaptığımızı düşünmesi gereken biziz. Peygamberlere muhatap olan biziz. Okusun, amel etsin diye üzerine kitap indirilen biziz. Güneşin doğması ve batması arasında namazla, oruçla, zekatla, hacla, ebeveyne itaatle, ziraatle, ticaretle memur olan biziz. Gözümüzün, kulağımızın, dilimizin, el ve ayağımızın yaptıklarını düşünmesi gereken biziz. Kul biziz. Dünya ve içindekiler bizim için hazırlandı. Melekler bizi kuşatıyor. Sorumlu ve sorunlu olan biziz. Evlenen, boşanan, sofralar kuran, seyahatler eden, binalar yapan, servetler yığan biziz. Dağları delip tüneller açan, denizlerin altında hazineler arayan, dünyanın etrafında dönüp duran uydular ihdas eden biziz. Yüzen, uçan, yürüyen biziz. Bitkiyi de, bitki yiyen koçu da sofrasına yerleştiren biziz. Koçun üzerinden cebini para dolduran, koça çobanlık eden biziz. Ova bizim, ovada otlayan koç bizim. Hayvanların sütü bizim bardağımızda, yağ bizim tavamızda. Hayvanların derisinden ayakkabı yaparız, tüylerinden kumaş öreriz. Mal bizim, mirası bizim. Konuşan biz, yazan biz, okuyan biz. Kurban bayramında kurbanlık adaylar ise koçlar. Evet, Rabbimiz kurban kesin buyurdu. Mükellef olan bir insan ve mükellef olmayan bir koç. Dış gözle bakıldığında ve yüzeysel bir okuma ile okunduğunda Allah'a iman eden bir mümin, Allah'ın yarattığı bir hayvanı Allah için kesiyor. Bu görüntü ve bu okuma bu kadarla kaldığında neden kurban bayramı sonrasında kurban kesen müminlerin gündelik hayatlarında kalıcı bir değişiklik olmaz acaba? Kurban olarak bir koç kesmek ve kurban olmaya hazır bir mümin olmak arasında mümince duruşu arıyoruz. Mesele bir bayram gününde bir hayvanı kesip o sayede de sevap kazanmanın ötesinde anlaşılmalıdır. Daha ileriye gitmek zorundayız. Asıl kurban edilmesi gerekenleri düşünmeliyiz. Zihinlerimizi, zihinlerimizin ürünlerini Allah'a kurban etmemiz gerekiyor. Bedenlerimiz, aile efradımız, maddi imkanlarımız, köyümüz, evimiz, bizi ve onları yaratan Allah'a

Allah'a kurban edilmeye hazır olmalıdırlar. Biz ve onlar kurbanlık olarak beklemeliyiz. Yaşadığımız hayatı yönlendiren ve otoritesi altında tutan sistemleri Allah'a kurban edilebilir kıvamda tutmalıyız. Nefsimiz ve nefislerimize yatırım olarak bulundurduklarımızı ilk kurban edilecekler listesinde bulundurmalıyız. Şehvetlerimiz ve şehvetlerimize yapılmış yatırımlar hazır kurbanlıklarımız olmalı. İhtiraslarımız, beklentilerimiz birer kurbanlığımızdır. İman bunu gerektiriyor. Kelime-i tevhidin sırrı budur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur kanunu bunu anlatır. Müminim demek bunu zorunlu kılıyor. Kur'an bize bunu öğretiyor. Peygamber aleyhisselamı böyle gördük. İlk nesil, ashab-ı kiram böyle yaptılar. Nefsini ilahlaştırmamak, insani putlardan arınmak ve yalnız Allah'a kul olmak bunun için vardır. Müslümanlık böyledir. İbrahim aleyhisselamdan istenen bu idi. İsmail aleyhisselam bunun örneğidir. Bir koç, bir kurban kesici, bir kasap ve kurban bayramı. Daha derin anlamlar yüklü olmalıdır bu ibadette. Koçlar kesilir ama kurbanlık olan müminin nefsidir, zihnidir, malıdır, şöhretidir, yaşadığı sistemdir.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

Bu kurban bayramında da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

0: Cemre Efem, halkı Hakk'a çağıran radyo.
1: Mardin'de Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla 27, 28, 29 ve 30 Mayıs 2026 tarihlerinde belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacağı belirtildi. Uygulama kapsamında şehir içi ulaşımda kullanılan belediye otobüsleri 4 gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek tüm Mardinlilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban olun. Kurbanı açıklamak için tek başına akıl yetmez. Aşk gerek. Kurban akılla değil, aşkla açıklanır. Göğsünde yürek yerine taş taşıyanlar nasıl anlasınlar kurbanı? Koca bir ömrü yemekhane, yatakhane, abdesthane, işhane arasında hayatın bundan öte daha yüce bir manası olduğunu fark etmeden geçirenler nasıl anlasınlar kurban eden Hazreti İbrahim'i, kurban olan Hazreti İsmail'i? Sevmeyenler, sevecek yerlerini öz elleriyle kundaklayanlar, Halilullah, Allah sevgilisi olan Hazreti İbrahim'in rüyasını, hülyasını, sevdasını nasıl hayra yorsunlar? Sahibi benim dediklerinin eline zincirlerini verip altında binek olanlar, sahibi benim dediklerinin gerçekten sahibi olan ve sırtına binip onu aşkın yolculuğunda bir binek olarak kullananları nasıl anlasınlar? Bakınız etrafınıza. Kurban olmayan birini görebilir misiniz? Kimi kara sevdasının, kimi ak sevdasının kurbanıdır. Dünyaya, paraya, makama, mala, şöhrete, alkışa, servete kurban olmak ve kurban etmek için kuyruğa girenlerin haline bakın. Bakmayın siz, ben hiçbir şeye kurban olmam diye iddialı konuşanlara. Aslında onlar benliklerine ve bencilliklerine kurban olmuş birer zavallıdan başka bir şey değildirler. Onların gerçekte hiçbir şey yoktur ki adayabilsinler. Nefisleri, hevai hevesleri, muhabbet adını koydukları tutkuları, aşık adını verdikleri libidoları, servetleri, makamları, şöhretleri, malları onların sahibidirler, efendisidirler. Köle efendisini nasıl azat eder? Ya adar ve adanırsınız ya da harcar ve harcanırsınız. Üçüncü bir şık yok mu? Yok. Bence yok. Baksanıza etrafınıza. En yüce sermayesi olan hayatlarını kendilerinden aşağı değerdeki şeyler uğruna hovardaca harcayanların haddi hesabı yok. İşte İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam, insanın adi şeyler uğruna harcanmaması için en yüce değer uğruna adamanın ve adanmanın yolunu gösterdi. Kurbanın sembolize ettiği derin hakikat budur. Bu hakikati anlamayan için kurban bir hayvan, kurban bayramı da et festivalidir. Adayacağı ve adanacağı gerçek kapıyı bilenleri kimse daha aşağı bir değer uğruna harcayamaz, kullanamaz, kurban edemez. Hangi ateş iman yakabilir ki? Hazreti İbrahim önce canla sınandı, sonra cananla. Can sınavını ateş de verdi, yanmadı. Çünkü iman yanmazdı. Aşkını imana, imanını hayata dönüştürmüş birini yakacak ateş bulunabilir miydi? Tıpkı bir gönül erinin dediği gibi, eğer aşıksan yâre, sakın aldanma âyâre. Düş İbrahim gibi nare, bu gülşende yanar olmaz. Aşkı İbrahimci olanın yüreği dağcı olur. İbrahim'i bir aşka talip olursanız, aşkınızın ateşi Nemrutların yaktığı ateşi söndürecektir. Hiç şüpheniz olmasın. 4000 yıllık süreç. Milyonlar bir sesin çağrısına uyup Mekke'de Arafat tepesine koşacaklar. Dünyanın dört bir yanından beyaz, siyah, kızıl, sarı derili milyonlar, Asyalı, Afrikalı, Avrupalı, Amerikalı milyonlar. Bu ses İbrahim aleyhisselamın 4000 yıl öteden gök kubbeye saldığı bir ses. Nemrud'un ütopyasına benzemez bu. Tam 4000 yıllık yaşanan canlı bir süreç. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye yüreklerini

Adak, değerini adandığı kapıdan alır. Onun kapısı en yüce kapıdır ve bir tek O'dur insana gerçek değerini bahşeden. Yalnızca O'dur kendisine teslim olan, insanı istismar etmeyen. O halde hadi hep birazdan ses katın. Hazreti İbrahim'in gök kubbede yankılanan sesinin yanına. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Buyur Allah'ım, emrine amadeyim.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana. Delmesinlerimi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana. Bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası hakkın sesi olan radyonuz Cemre.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Tarihi kentin şirin radyosu. Radyo Cemre.

Önceleri İsmail'leri kurban ederdik. Zekeriya'yı, Yahya'yı, Ashab-ı Uhdud'u, Abdullah'ı. Kurbanlar yaklaştıkça yaklaşırdık Allah'a zira. Yakmak ve yaklaşmak, sanki aynı kökten. Yaklaşmak için yakmak lazım. Kurban yaklaşmaktı ve de yakılarak verilirdi. Daha doğrusu kazanılırdı. Yaktığınız kurban ne denli nitelik, ehemmiyet ve kadir sahibi ise yanınızda, o ölçüde kurbana erer, kurban olurdunuz. Biz eskilerde böyleydik. Ama sonraları İsmail'i kurban etmememiz gerektiğini öğretti aleyhillâne. İsmail'in yapacağı çok şey vardı henüz. Allah rızası için Kâbe inşa edecektik ya onunla. Zaten kurban edilecek nice şey de vardı. Bunun üzerine biz de başka kurbanlar aradık. Neler yoktu ki? Hem maslahatta, şimdilerde konjöktür diyorlar. Bir şeylere kurban etmeye gerektiriyordu. Biz de başladık kurban etmeye. Hilafeti saltanata kurban ettik. Medreseyi okula, ilimi bilime, milleti ulusa kurban ettik. Beğenilmedi. Bu kez hicabı tesettüre, tesettürü örtüye, örtüyü teferruata kurban ettik. Namazı ikameyi kılmaya kurban ettik. Hadiste namaz kurbandır, Allah'a yaklaşmaya vesiledir denmemiş miydi? Kalkıp namazı da kurban ettik. Yetmedi. En son Musa'yı Firavun'a, Muhammed'i İsa'ya kurban ettik. Ettik de ettik. Kurban etmekle kalmadık. Yerine daha konjöktürel olanları yerleştirdik. Ama olmadı. Daha doğrusu olan oldu. Geriye dönüp baktık. Gördük ki İsmail'i vermemek uğruna her şeyden olmuşuz. Anladık ki İsmail olmadan olmuyor. Bedeli ağır oldu ama sonunda anladık.

Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Tam 98. Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488 Musa Karatay 0545 282 2698 Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
5: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
9: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

0: Büyük Radyosu Cembe Efendim. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kurban yüreğini sunmaktır. Kurban Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle boyun eğmektir. Kurban onun emrine, onun razı olacağı şekilde tabi olmaktır. Kurban canı ve malı ona takdim edebilmenin huzurunu yaşamaktır. Kurban lebbeyk ya Rabbi diyerek huzuruna divan durmaktır. Kurban Allah-u Teala'ya yüreğini sunmaktır. Kurban yetimi, muhtacı görüp gözetmektir. Bir lokmacık yemeğimde bile sizi hatırlıyorum. Benden size hayır ve mutluluktan başka bir şey gelmez. Benim size zararım dokunmaz demektir. Kurban varken vermeyi öğrenmektir. Kurban yetime ve fakire yüreğini sunmaktır. Kurban uzaklardaki kardeşlerini unutmamaktır. Onların gözyaşını silmeye çalışmak, bir lokmayla da olsa gönüllerini kazanmaya çalışmaktır. Sizi unutmadım. Ben sizi seviyorum. Allah güç ve imkan verirse sizinle daha fazla görüşmek, halleşmek, dertlerinizi paylaşmak istiyorum demektir. Kurban, muhtaç ve gariplere yüreğini sunmaktır. Kurban, yatırılan bir koçta, Rabbine sunulan bir lokmada kudreti ilahiyeyi görmektir. Binlerce, milyonlarca hayvanın her yıl Rabbe kurban edildiği halde nasıl bereketlenip çoğaldığını fark etmektir. Çünkü kurban birin bin olduğu mevsimdir. Kurban Rabbi uğruna baş koyan o güzel ve asil hayvanlara yüreğini sunmaktır. Kurban dökülen bir damla kan ile birlikte günahların bağışlandığı, semavat ve arzın bayram ettiği, ihlas ve kulluğun perde perde göklere yükseldiği bir ibadettir. Kurban, o hassasiyet ve samimiyete ulaşamayan kullukların geri çevrildiği, insanların yüzüne savrulduğu bir imtihandır. Kurban, semavata yüreğini sunmaktır. Kurban, Habil olup Rabbin huzuruna en güzel takdim ile çıkmaktır. Kurban, Halil İbrahim aleyhisselam olup oğlunu adayabilmek, İsmail aleyhisselam olup başını bu gayeye koyabilmektir. Kurban, bıçak olup teslim etmiş İsmail'i aleyhisselam kesmemektir. Kurban, bütün peygamberlerin mukaddes hatıralarına yüreğini sunmaktır. Kurban yalvarıştır, yakarıştır. Kurban niyazdır, duadır. Kurban acziyettir, teslimiyettir. Kurban rızadır. Kurban içindeki nefsaniyeti, nefreti, gaddarlığı, kini, isyanı toprağa gömmektir. Kurban kulluğu, ihlası, vecd ve gayreti tekrar diriltmektir. Kurban yakindir, yaklaşmaktır. Kurban unutmamak, tereddüt etmemek, incitmemek ve incinmemektir. Kurban tertemiz bir şekilde yüreğini sunmaktır sahibine.

Bediüzzaman Beşlemesi'nden Bediüzzaman 37. Bölüm. Esirlerin ekseriyeti genellikle okumuş yazmış insanlar olduklarından bilhassa ilmi konularda kendilerini yetişmiş olarak kabul ediyorlardı. Fakat onlar ilmi sadece ilim adını öğrenmişler ve günlük hayatta fazla bir faydasını görmemişlerdi. Bediüzzaman ise ilme din adına sahip çıkıyor ve ilmi dini anlamanın vesilesi sayıyordu. Bu onlar için yepyeni bir bakış açısıydı. Onun için dersleri büyük bir dikkatle takip etmeye başladılar. Bediüzzaman'ın izahlarına zaman zaman diğer subaylar da katılınca iştirak çoğaldı ve dersler kampın büyük koğuşuna taşındı. Zaman tahdidi de kaldırıldı ve bir dersten ziyade sohbet havasına büründü. Gittikçe genişleyip seviye kazanarak günlerce devam etti. Bu arada spor ve beden eğitimi çalışmaları da başlamıştı. Onlar da muayyen saatlerde muntazaman yapılıyordu. Ziraat, avcılık, hayvancılık konularında Ruslarla işbirliği içerisinde üretim yapma talepleri de kamp kumandanı tarafından başkomutanlığa yazılarak izin istenmişti. O talepleri de müspet cevap gelirse esir kampı tam bir eğitim kampı haline gelecekti. Bir gün kampın büyük koğuşundaki sohbette bu konu da ortaya atılmış ve başkomutanlığa yeni bir yazının yazılması istenmişti. Bu fikir esirlerin ekseriyeti tarafından kabul edildi. Fakat son karar Bediüzzaman'dan çıkacağı için herkes ona baktı. Subaylardan biri ona bu konudaki fikirlerini sormaya hazırlanırken çehreler birden hareketlendi. Kapıdaki Rus nöbetçisinin gizli bir işaretiyle başlamıştı hareket. Herkes heyecan ve korku içerisinde yanındakinin kulağına bir şeyler söylemiş, bu fısıldaşma faslından sonra haber çok geçmeden büyük koğuşa yayılmıştı. Koca gavur geliyor. Esir kamplarının en korkulu anlarıydı bu. Fakat koca gavur bu kampa ilk defa geldiğinden esirler böyle bir durum karşısında nasıl davranacaklarını bilmiyorlardı. Onun için tedirgin bir tereddütle önce birbirlerine sonra da Bediüzzaman'a baktılar. Aslında ne yapmaları gerektiğini soracaklardı ama buna fırsat kalmadan nöbetçinin sesi yükseldi ve aynı anda kapıya karanlık bir gölge geldi. Dikkat! Normal bir teftişte böyle bir ikaz sesinden sonra gelen kişi tanıtılır ve esirlerin nasıl davranacakları söylenirdi. Sadece başkumandanın gelişinde herhangi bir takdim ve açıklama yapılmazdı. Bu da onun teftişlerinin bir hususiyetiydi. Onun adı Nikola Nikolaviç'ti. Ama herkes ona koca gavur der ve adından ziyade sıfatıyla tanınırdı. Ekser Rus subayları gibi o da zalim, acımasız, gaddar, merhametsiz ve sadist bir insandı. Fakat onu diğer Rus subaylardan ayıran başka bir özelliği de vardı. Gururu. Gurur, Rusların en büyük zaaflarından biriydi. Bilhassa Rus subayları gururlarını da rütbeleri gibi yanlarına taşırlar ve her fırsatta gösterirlerdi. Fakat Nikola Nikolaviç'inki ise onlardan oldukça farklıydı. O gururu atalarından miraz kalmış, yegane mukaddes değer olarak kabul eder ve onu her zaman gavurluğu ile beraber kullanırdı. Hiç beklenmedik bir zamanda bu kampa gelmesinin asıl sebebi de Türk esirlerinin tekliflerinden dolayı gururunun incinmiş olmasıydı. Şimdi kampı teftişe değil, kırılan gururunu tamire çalışacaktı. Esirlerin hepsinin karşısında el pençe divan durup baş eğmelerini ve esirliklerini insanlıklarından önce hatırlamaları onun keyfini yerine getirecekti. Böylece onlara kendilerine teklifte bulunacak misafir değil, işkence görecek esir olduklarını hatırlatacaktı. Nitekim daha kapıdan görünür görünmez askerlerin gizli işaretiyle bütün esirler ayağa kalkıp el bağlayarak duvarın önüne dizildiler. O bu manzarayı görünce biraz daha kabardı. Ellerini arkasına bağlayıp biraz daha gerildi ve küçümseyici bir nazarla esirleri süzerek yürüdü. Onun girmesiyle koğuşa yanmış barut kokusunu andıran ağır bir koku yayıldı. Barut kokusu aslında kampın en tabii kokusuydu. Esirler hala üzerlerinde savaş kıyafetlerini taşıdıklarından bu kokuya aşinaydılar. Hatta içlerinde onu en nadide çiçek kokusuna tercih edenler bile vardı. Fakat bu koku onun ter kokusuyla karışmış olmalı ki bir hayli tiksindiriciydi. Nikolaviç burunlarının dibinden geçerken esirler bu tiksintiyi daha şiddetli bir şekilde hissettiler.
Fakat bunu yüz hatlarıyla da olsa ifade edemedikleri için o bu tiksintiyi pek fark etmedi. Aslında fark etse de hareketlerinde fazla bir değişiklik olmazdı. Çünkü o her şeyi dış görünüşüyle değerlendirir, dünyada düşünce güzelliği ve ruh güzelliği olarak ifade edilen bir iç huzurunun olmadığını düşünürdü. Yalnız esirlerinin baş eğmesini, askerlerin itaatini, etrafındaki insanların saygısını ve yakınlarının hürmetini değil, arada bir kiliseye gittiği zaman ayinleri bile sadece dış görünüşüyle seyrederlerdi. Ona göre kilisedeki ayinlerle buradaki kamp teftişinin tek farkı orada kendisinin baş eğmesi, burada da kendisine baş eğilmesiydi. Çoğu zaman kiliseleri papazların idare ettiği bir nevi esir kampı olarak değerlendirir, onun için mecbur kalmadıkça kiliseye gitmezdi. Gerçi Allah'a inancı tamdı, samimi ibadetlere her zaman saygı duyar, Allah'ın karşısında baş eğmeyi bir küçüklük saymazdı. Ama ataları hep aynı telkini yaptıkları halde papazların karşısında baş eğmeyi içine sindiremezdi. Düşündükçe insanların başları aşağıya doğru eğildiği için o düşüncesinin de düşmanıydı. Daima düşünceden doğan hareketleri değil, hareketlerden doğan düşünceleri tercih eder, askere yakışanı da bu olduğunu söylerdi. Her zaman başını önünde baş eğenlerin çokluğu nispetinde dik tutabileceğini düşündüğü halde, önünde eğilenlerin birer baş olduğunu hiç düşünmeyen Nikoloviç, gördüğü tablo karşısında adeta donup kaldı. Kamptaki bütün esirler ayakta el pençeyle divan durup baş eğdikleri halde esirlerden biri sırtını duvara dayamış, diğerlerinin hareketlerini aldırmadan rahat bir şekilde oturuyordu. Nikola Nikoloviç'in karşısında oturmak. O zamana kadar görülmüş, duyulmuş bir şey değildi bu. Böyle bir hareket yapmayı çok isteyen olmuş ama kimse cesaret edememişti. Bunu bir esirin yapması ise o zamana kadar hayal bile edilememişti. Onun için bu hareket bütün esirleri ve askeri hayret içinde bırakmıştı. Nikola Nikoloviç ise şaşkınlık içindeydi. Onu gördüğü anda duyguları donmuşçasına bir süre hiçbir şeyi düşünemedi. Ne yapacağını bilemedi ve hıncını yerden almak istercesine sert adımlarla yürüdü. Kendisi gidiyordu ama duyguları da, düşünceleri de, hisleri de orada katılıp kalmıştı. Bir ara bu esirin savaşta görme ve işitme duygularını kaybetmiş olabileceğini düşündü. Veya ayağa kalkamayacak kadar hasta ve yaralıdır diye geçirdiği içinden. Fakat aklından geçen bu ihtimale kendisi inanmadı. Çünkü o vaziyetteki bir esirin gözleri görmese, kulakları duymasa, dizleri tutmasa da diliyle özür dileyip bakışlarıyla merhamet istemesi gerekirdi. Belki de esirin gözlerinde bu mana vardı ama o gururla hep havaya baktığından esirin bakışlarındaki manaya dikkat edememiş olabilirdi. Bu ihtimal hislerini harekete geçirdi. Onun hareketlerinde ve sözlerinde göremediği tazimi gözlerinde görebilmek için geriye döndü. Önünden geçerken başını eğdi ve gözlerine baktı. Fakat bakması ile bakışlarını kaçırması bir oldu. Çünkü onun bakışlarındaki izzetli, şerefli ve ateşli mana kendisinin kabaran gururunu bir nefeste yakıp yok edecek kadar kuvvetliydi. Onun için gururunu, bakışlarını hemen kaçırarak kurtarabildi. "Kim bu esir?" dedi kamp kumandanına dönerek. "Keçe külahlı kumandan." "Bediüzzaman mı?" "Bediüzzaman." O zaman bu hareketin bir rahatsızlık ve mağduriyet neticesinde olmadığını, isyan etme ve meydan okuma maksadı taşıdığını anlayan Nikoloviç bu sefer yanına tercümanını aldı ve tekrar Bediüzzaman'a doğru yürüdü. Bediüzzaman bu mağrur kumandanın gururunu kırmakta kararlıydı. O Kafkas ordularının baş kumandanı olduğu için onun şahsında Rus ordusunun o meşhum gururu da kırmış olacaktı. Maksadı şahsi şecaat göstermek ve ilgi çekmek değildi. Bunun şahsi için değil, dini, devleti ve milleti adına yapacaktı. Başarı da devletin ve milletin olacaktı. Kumandanın kendisine doğru geldiğini fark eden Bediüzzaman duvara iyice yaslandı. Dizlerini hafifçe çekip elleriyle dizlerini kavrayarak oturduğu yerde doğruldu ve başını yukarıya doğru kaldırdı. Karşısında koskoca Rus ordularının baş kumandanı, halinde ise Malazgirt Meydan Savaşı'na hazırlanan Alparslan'ın azameti vardı. Başında beyaz sarığı, sırtında beyaz pelerini ile kanatlanmaya hazır bir humayı andırıyordu. Fakat onun kalkmaya ve kanatlanmaya pek niyeti yoktu. Kumandan yaklaştıkça nefesler kesiliyor, heyecan artıyor, herkes hayret ve şaşkınlık içerisinde bekliyordu. Galibiyetin gururu ve ilmin izzeti belki de ilk defa bu şekilde karşı karşıya gelmişti ve çarpışmak üzereydi. Galiba
Beni tanımadınız dedi kumandan önünde durarak. Bediüzzaman oturduğu yerde ondan daha dik, asil ve azametli bir heybet taşıyor, kumandana bakmaya bile tenezzül etmiyordu. Tanıdım dedi tok bir sesle. Nikola Nikolaviç'siniz. Nesebim ve sıfatımı da biliyorsunuz. Biliyorum. Rus orduları başkumandanısınız ve Çar'ın dayısısınız. O halde bu hareketi Çar'a ve ordusuna hakaret maksadıyla yapıyorsunuz. Bediüzzaman o zaman başını biraz daha kaldırdı ve hiddetli bir nazarla kumandana baktı. Hayır, hakaret maksadıyla yapmadım. Niçin ayağa kalkmadınız öyleyse? Sizin sıfatınıza ben de sıfatımla karşılık verdim. Nedir sıfatınız? Ben bir Müslüman alimiyim. Alim olmanız, asi olmanızı gerektirmez. Ama asil olmamı gerektirir. Bu harekette nasıl bir asalet var? Bu hareket mukaddesatımın muktezasıdır. Ne emrediyormuş mukaddesatınız? Ben aklında ilim, kalbinde iman taşıyan bir alimim. Sizde bu sıfatlar yok. Eğer ben bu sıfatları taşıdığım halde size karşı ayağa kalksaydım, size saygı göstereceğim derken dinime ve ilmime saygısızlık edecektim. Hayatım pahasına korunmaya çalıştığım değerlere sizin hatırınız için hürmetsizlik edemem. Onun için huzurunuzda ayağa kalkmadım. Bir anda yıkıldığını hissetti Nikola Nikolaviç. Bir insanın gururu ne kadar büyükse yıkılışı da o kadar ani ve çabuk oluyordu. Kumandan da böyle bir hissi yıkılışın içerisindeydi. Hissiyatındaki hasarı kamufle etmek istercesine ses tonunu yükseltti. Şu halde benim şahsımda Çar'ı ve orduyu tahkir ediyorsunuz. Bediüzzaman buna da cevap verecekti ama kumandan onun cevabını beklemeden sert bir hareketle döndü. Kamp kumandanını karşısına aldı ve herkesin duyabileceği bir sesle hemen divanı harp kurulsun. Kumandana, Çar'a ve orduya hakaretten sorguya çekilsin dedi ve kapıya doğru yürüdü. Baş üstüne komutanım. Muhakemenin neticesinden idam hükmü çıkacak. Emredersiniz. Alemin ölümü, alemin ölümüdür der Müslümanlar. Alemlerini öldürelim de alemleri başlarına yıkılsın. Son sözleri yürürken kendi kendine konuşuyormuş gibi yaparak söylemişti. Maksadı kamp kumandanın duymasını sağlamaktı. Onun duyduğundan emin olduktan sonra idam hükmünü sağlama aldı ve gururunu kurtarmışçasına sakin adımlarla koğuşu terk etti. Aslında hiçbir davayı, hiçbir inancı bir katilin kurşunlarının öldüremeyeceğini de o da biliyordu. Ama yine de adaleti alet edip ilmin izzetine kurşunla karşı koymaktan da kendisini alamıyordu. Divan-ı harp kurulmuş, Bediüzzaman sorguya çekilmiş, idama mahkum edilmiş ve karar önüne gelmişti. Ama o hala vicdani kararını vermiş değildi. Yaptığı işin yanlış olduğunu bildiği halde aklını hislerinin galeyanından kurtaramıyordu. Onu korkutan ve karar vermesini güçlendiren şey tarihin hükmüydü. Onun nazarında bu hükmün çok önemli bir yeri vardı. Hristiyanlık hükümlerinden duymadığı korkuyu tarihin hükmünden duyuyordu. Ona göre kalıcı olan tarihin hükmüydü. O zamana kadar Hristiyanlığın hükmü papazların keyfine göre değiştiği halde tarihin bazı şahıslar karşısında verdiği hüküm pek değişmemişti. Bu kararı uyguladığı takdirde kendisinin zalimliği tasdik edilirken Bediüzzaman masum bir mahzun olarak tarihe geçecekti. Böylece küçülmeye çalıştığı insan gözlerde ve gönüllerde büyürken kendisi gittikçe küçülüp tarihin lanetli bir lekesi haline gelecekti. Bu hükmü tatbik etmese tarihe mal olan gururu kendi içinde kaybolan bir girdap halini alacak ve muzaffer bir ordunun mağrur kumandanı iken kırılan gururun intikamını alamayan ahmak bir insan olarak bilinecekti. Aslında zalim bir kumandan olarak tarihe geçmekten fazla korkmuyordu. Ahmak bir kişi olarak anılmaktan ise çok korkuyordu. Onun için kararı bir an önce uygulamak istiyordu. Bu hadiseler zamanın kendisine kurduğu bir tuzaktı adeta. Her şey olmasını istemediği şekilde gelişiyor, şanının, şöhretinin mahiyetini değiştiriyordu. Kumanda ettiği ordu aylardır Bitlis dağlarını aşamamıştı. Rusya'daki iş karışıklıklar korkunç bir rüya gören insanın kalp atışları gibi varlığını fazla hissettirmeden hızla ilerliyordu. Bunca hadise karşısında hasar gören gururu Bediüzzaman'ın bu hareketiyle ağır bir yara halini almıştı. Buna rağmen o hala karar vermekte zorluk çekiyordu. Düşünmeyi hiç sevmeyen kumandan düşündükçe düştüğünü hissederek bir anda doğruldu. Düşüncelerine hareketleriyle yön vermek istercesine hemen hareketlendi. Şimdi kararın infazına doğru gidiyordu.
Böyle haller genellikle onun kendisinin çok güçlü hissettiği zamanlardı. Ama şimdi oldukça zayıf ve çekingen davranıyordu. Bu zayıflık, vereceği kararın bir insanın hayatı ile ilgili olmasından ileri gelmiyordu. 100 bin kişilik bir orduyu gözünü kırpmadan ölümün kucağına atarken şimdi bir esirin idamının infazında tereddüt ediyordu. Onu bu tereddüt girdabına düşüren şey Bediüzzaman'ın hayatından ziyade kendi şöhretiydi. Bu hadiseden sonra tarihin kendisi hakkında vereceği hükümden korkuyordu. Onu tarihin kara vicdanlı, kara çehreli zalim bir kumandan olmaktan ancak idama doğru giden Bediüzzaman kurtarabilirdi. Bunun için onun sadece özür dilemesi yetecekti. Böyle bir hareket hem kendisinin hayatını hem de kumandanın şöhretini kurtaracaktı. Ama Bediüzzaman bunu yapmamakta kararlıydı. Kendisiyle birlikte esir olan Türk, Alman ve Avusturyalı subayların bütün ısrarlarına rağmen özür dilemeyi kabul etmemişti. Bu karar benim için idam değil, azat ve beraat belgesidir. Ben ahiret diyarına gitmek ve Resulullah'ın huzuruna çıkmak istiyorum. Bunun için bana bir pasaport hazırlandı, bu hüküm o pasaport olabilir diyor ve her seferinde aynı kararlı ifadeyi kullanıyordu. Ben imanıma muhalif hareket etmem. Onun bu kararlılığı başkumandanı bir hayli şaşırttı. Hatta şaşkınlıktan öte biraz da korkuttu. Bu kararı verdiği zaman bütün benliğinin sarsıldığını, bedeni sıtma ateşiyle yanarken ruhunun Sibirya soğuğuyla donduğunu hissetmişti. Şimdi ise bedenini ve ruhunu saran ateş ışıktan bir hayal halini almış ve boğazını sıkmaya başlamıştı. Bu iş bitmeden bu manevi azaptan kurtulamayacağını anlayınca hemen kamp kumandanını çağırdı. Mahkumun hal ve hareketlerinde bir pişmanlık ve nedamet emaresi var mı dedi. Yok efendim. Aradan geçen zaman içerisinde ne yaptı? Son derece rahattı. Her zamanki gibi ibadetleriyle meşgul oldu. Sadece ders yapmadı. O da esirler anlattıklarını dinleyemeyecek kadar üzgün oldukları için. Demek esirler ondan daha çok endişeli. Evet efendim. O halde hemen idam mangası hazırlansın ve infaz şartları yerine getirilsin. Emredersiniz. O anda boğazına takılan ışıktan kemendin meçhul bir el tarafından biraz daha sıkıldığını hissetti. Nefesi daraldı, gözleri büyüdü. Böyle durumlarda ortaya çıkan tikleri tekrar başladı. Kulak memesinin gerisindeki yumuşaklığı kazınsa bile geçmeyecek amansız bir kaşıntı aldı. O kurşunlara hedef olurken ben de meçhul kementle boğulacağım galiba dedi. Ama aldırmadı. Tehlikeye atılmadan başarı kazanmanın veya kazanılmış şerefleri ve değerleri korumanın mümkün olmadığını biliyordu. Zaten böyle tehlikeli hallere alışkındı. Daha önce de hayati tehlikelerle dolu pek çok hadise yaşamış, her defasında başarının gururu ile çıkmıştı. Hissi hengameden de gururunu kurtararak çıkmayı düşünürken yıllardır saç bölgesi görmeyen kafasının tam tepesinde ter damlasının kayışını andıran hafif bir kaşıntı hissetti. Dazlak kafasında her zaman buna benzer şeyler olduğu için el alışkanlığı ile kaşıntının bulunduğu yere avuçlayıp bastırarak aşağıya doğru sıyırdıysa da kaşıntıyı kesemedi. Kaşıntı kafasının bir yerinde devam ediyordu ama neresinde olduğunu bir türlü anlayamadı. Kafasının kaşınan yerini sivri ve kirli tırnakları ile kaşımayı düşündüğü anda kaşıntı yer değiştiriyordu. Her an yer değiştiren ve değiştikçe hızlanan kaşıntıya bir çare bulamayan kumandan kafasını da kaşınan yerlerle birlikte ezmek istercesine avuçlarının içine aldı ve hınçla sıktı, sıktı, sıktı. Bu hareketi kaşıntıyı azaltacağı yerde bütün beyin hücrelerine aktarmaktan başka bir işe yaramadı. Bu hissi kaşıntı ve sert hareketler beyin hücrelerinin birbirleriyle olan bağlarını koparmış ve her hücre kendi başına hareket ediyormuş gibi kafasının içi karıncalanmaya başlamıştı. O zamana kadar kendisini her şeye hakim bir güç olarak gören kumandan, beynindeki karıncalanmaya ve kafasındaki kaşıntıya bile mani olamayacak kadar aciz olduğunu anlayınca yüreğini meçhul bir korkunun kuvvetli pençeleri kavradı. Biraz sonra biber acısını andıran alevsiz ve dumansız bir yangın sardı Berlin'i. Kaşıntı göz bebeklerinde, kulak içlerinde, burun derinliklerinde ve kulaklarında bu yangınla birlikte kaşıdıkça kızaran bir seyirme halini aldı. Bunun üzerine iki elinin serçe parmaklarını burun deliklerine, baş parmaklarını da kulak deliklerine soktu. Dudaklarını kemirip göz kapaklarını hızla hareket ettirerek bu hissi azabı bir an onsuz dindirmeye çalıştı.
Kolları yoruluncaya kadar bu şekilde devam etti. Biraz sonra elleri yavaş yavaş indi, göz ve dudak hareketleri durdu, ardından da vücudunu hakim olamadığı bir titreme kapladı. Vücudu zangır zangır titrerken kafasının taş gibi durduğunu fark edince o da kafasını sallamaya başladı. Kafasının içerisinden çıkan ve bozuk bir yumurtanın sallanışını andıran tuhaf bir ses çıktı. Titreme duruncaya kadar devam etti. Daha sonra bu kaşıntı ile birlikte kafasındaki her şeyin aşağıya doğru kaydığını hissetti. O, bu esrarlı seyirmenin bütün benliğini ve bedenini kaplamasını beklerken bu kaşıntı boğazını sıkan ışık kemendini geçememiş ve her şey orada birikmeye başlamış, adeta başı boşalıp balonlaşırken boynu baş halini almıştı. Bediüzzaman Beşlemesi'nden Bediüzzaman adlı romanın 37. bölümünü dinlediniz. Yeni bir bölümde buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Backend Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Backend Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Backend Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Backend.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Zafereoğlu Baklava. Tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava. Fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
8: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
9: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
10: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

bir sevdaya değil, okyanuslar

0: Şehrimizden yükselen Davudi ses
1: Cemre FM tam 98.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: radyoya da ava hayati heye.
1: Carna uni buan rel civati merdu mirfasa runen u kaberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna uni khol meydana cenge bibinin denge topu tüvinga sahbikin. Canan serpişte haspa buan rebi bezin. U carnacı une bibinin ku şehru pilinj paş ve bu hainti u kalleşi ekamazın çavadik evin ardı. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u bideng beji kore bejin u bugin.
2: Helal o mahkulun sümeyi bir yâri şemal ve dizketin bâbeşe gidin o diyâri şemal ve dizketin dilemin ütere bâbeşe ve
0: denge kudharık edin.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Mardin'de Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla 27, 28, 29 ve 30 Mayıs 2026 tarihlerinde belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacağı belirtildi. Uygulama kapsamında şehir içi ulaşımda kullanılan belediye otobüsleri 4 gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek tüm Mardinlilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Parkas Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendim.

0: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre FM.
2: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.

Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrümün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum.

0: Haykırın haykır, nehirden denize özgür Filistin.
1: Ne Arap, ne Arap, ne Arap.

Nasıl görmezsin neden yahu? Ama onca vahşeti gören çocuk unutamaz. Sebebi ağzı kanlı pislik katil Netanyahu. Her bir şehit için yeni doğan olur Hamas. Düşün biraz. Dünya gürültülü bir gaya kuyusu. Bir bebek bomba seslerinde nasıl rahat uyusun ki? İsrail'e çöp satanın soyu kurusun. Duyup da amin demiyorsan bil ki

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
7: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi çaprazı, Fuat Yağcı Camii karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 44-47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Tam 98. Cemre FM.
3: Mars'ın Gargat Ağacı konuşması. Kimi gizleyeceğini biliyoruz. Şeytan bunu bildiğimizi biliyor. Ve Gargat'a yalan söylüyor. Ağacın Melheme'den ve Arslan'dan haberi yok. Kuzeyde, şimalin sık ormanında, kadim kitaplarda anılan, cinlerden ve insanlardan destanları duyulan bir arslan. Ay ışığında yanan, gün ışığında alev rengiyle, 3000 yıllık yeleleriyle kıyamet gibi duruyor. Hilal gökyüzünde, yıldız önünde. Gölgesinde 313 arslan yavrusu, üzerlerinde Bedir kokusu, birbirlerine vakti soruyor. Arslanın yüzünde öfke yok ama acıma da yok. Göğsünde mazinin tertemiz zaferleri, gözlerinde güney, pençelerinde bela, dişlerinde katliam haberleri. Kardan bir orman, soğuk mu soğuk? Onu durduran semavi bir buyruk. Henüz kükreme, önce melheme. Elçiler öldüren kavim yeryüzünde iki kez fesat çıkaracaktı. Üçüncüsü yoktu. İki kez belirlenmiş bir saatti. İlk fesatta üzerlerine güçlü kuvvetli kullar gelmişti. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Aradan binlerce yıl aktı. Şimdi zulümlerinin bir ölçüsü yok. İkinci fesadın zirvesindeler. Dur diyenleri, set çekenleri yok. Çocuk öldürmeyi Firavun'dan öğrendiler. Akılları, izanları yok. Oysa örnekleri Hazreti Musa'ydı. Zulümden kurtarana değil, zulmedene benzediler. Muhakeme yok, feraset yok. Çocukları katletmeye emreden ilah olur mu diye düşünmediler bile. Meğer babaların yaptığı ev çocuklarının mezar taşıymış. Başka diyarlarda zor mudur bilinmez. Ama Gazze'de ölüm çocuk işiymiş. Şimdi Gazze baştan başa çocuk mezarlığıdır. El uzatanlara cennet bahçesi, dil uzatanlara cehennem çukurudur. Filistin süt ve bal akan diyardır. Süt bebelerinin kanı akan diyar değil. Filistin Beyt-i Makdis'tir. Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa Filistinlinin değil, Arap'ın, Acem'in değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Kabe gibi harem-i şeriftir. İnananlara Allah'ın emanetidir. Mekke'ye gelen ebabiller Kudüs'e gelmeyecek. Sebepler aleminde Mekke'nin koruyucusu yoktur. Kudüs'ün ise 1,5 milyar ebabili var. Ebabil olması gereken evladı iyali var. Ey 1,5 milyar! Bebekler ölmese mahşere kalırdı belki. Ama kalmayacak. Kara bir bulut gibi çökecek üzerimize. İnanan inanmayan dinlemeyecek. Durmayacak. Dinlenmeyecek. Kanatlarımızı kıracak. En önce bize dokunacak. Dünyayı kasıp kavurmadan önce bize dokunacak. Nice yabancı kuşlara ebabil yapacak. Gazze'den yana olanları iyiler defterine yazacak. Yüceltecek. Bakıp hayret edeceğiz. Ve utanacağız. Bu yaklaşan kara bulut yağmur yüklü değil. Kıyamet gibi olacak. Kötülerin gecelerini yakacak Gazze geceleri. Çocukların feryadı elbet göğü yere indirecek. Bir mümin olarak utanacağız. Bebeğini süsleyip kefene saran anne, gözlerini kaybeden küçük kız, karanlığı taşıyacak izleyenlerin eline. Peygamberlerden, meleklerden, Allah Teala'dan utanacağız. Gazze'nin mazlum kızları ve oğulları şehit çocukların ellerinden tutarak girecek Kudüs'e. Eğer önlerinde Resulullah olursa, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün imamı girerse mescide, bizi görmesin diye Hazreti Muhammed Mustafa'dan saklanacağız. Ve bir gün, vallahi bir gün, sebebi bilinmez, güneşte bir alamet mi olur? Gazze'li çocukların sesi mi? Batı Şeria'da, Ramallah'ta, yoksa Han Yunus'ta kadınların yangın feryatları mı? Mescid-i Aksa'da mazlum bir nida İsrafil'in suruna mı dönüşür bilinmez. Ama o ses ilk önce kuzeyde duyulacak. Şimalin sık ormanından bir kükreyiş titretecek dünyayı. Ölmeden önce ölenler dirilecek. Kendi beden kabrinde asırlardır dinlenen, kalbinden başka kimseyi dinlemeyen yiğitler Cabiye şehitlerine benzeyecekler. Saçlarını kazıtmış, doğdukları gibi saf, temiz başlarla söz verdikleri Allah'a hamd ederek yürüyecekler. Her sokak başından, her şehir, her ülkeden toplanıp çoğalacaklar. Nehirler deniz olacak.
0: Tarihi Kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. İç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarıyla Rehber TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Yarın Kurban Bayramı. Bu münasebetle mukaddes topraklarda bulunan milyonlarca hacı adayı, hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfe için bugün Arafat'ta dualar ve tekbirlerle bir araya geldi. Türkiye'den giden hacı adayları için vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş yaptı. Mazlum ve mustazaf Müslümanlar için yapılan dualarda duygulu anlar yaşandı.
1: Hac farizası için milyonlarca hacı adayı, haccın en önemli rüknü olan vakfe için Arafat'a çıktı. Hacı adayları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Arafat meydanına akın etti. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluştu. Rahmet tepesine ulaşmak isteyenler tel örgülerin üzerinden atlayıp veya içerisinden geçip tepeye ulaştı. Öğle ve ikindi namazlarını cem eden hacı adayları vakfe duası için ellerini semaya açtı. Türkiye'den giden hacı adayları için vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş yaptı.
2: Sabır ehlinin azmini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını istiyoruz. Bizlere lütfeyle ya Rabbi.
1: Arpaguş, İslam coğrafyası...
2: kusurlarımızı aff ve mağfiret eyle. Şefaat-ı Mustafa'ya nail eyle. Cennet ve cemalinle müşerref eyle. Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem civar eyle. Tüm geçmişlerimize rahmet eyle.
1: Hastalara, ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere dualarında yer veren Arpaguş, Allah'tan yardımını, lütfunu, mağfiretini eksik etmemesini ve duaların kabul olmasını diledi. Hacı adayları gün batımına kadar Arafat'ta kalacak. Hacı kafileleri güneş battıktan sonra Müzdelife'ye doğru hareket edecek. Hacı adayları burada akşam ve yatsı namazlarını cem edecek. Ardından geceyi zikir ve şükürle geçirecek.
0: İslam aleminde bayram heyecanı var. Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü Müslümanlar bir araya gelip kucaklaşacak, sevinçlerini paylaşacak. Şimdiki haberimizde bayram namazı saatleri var.
3: Sessizleştiği, suskunlaştığını gördük diyorsa.
1: 81 ilin bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre en erken bayram namazı Iğdır'da saat 05.14'te ve en geç ise İzmir'de 06.25'te kılınacak. Bayram namazı Ankara'da saat 05.59, İstanbul'da saat 06.12 ve Diyarbakır'da ise saat 05.34'te eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre kimi illerdeki bayram namazı saatleri şöyle olacak. Adana 05.55, Adıyaman 05.42, Ağrı 05.18, Antalya 06.14, Batman 05.30, Bingöl 05.31, Bitlis 05.25, Bursa 06.13, Denizli 06.19, Eskişehir 06.08, Elazığ'da 05.36'da kılınacak bayram namazı, Şanlıurfa'da saat 5.41'de, Gaziantep'te saat 5.47, Erzincan'da saat 5.53 ve Erzurum'da ise saat 5.25'te eda edilecek. Diyanet'in verilerine göre diğer illerde ise şu saatlerde bayram namazı kılınacak. Hatay 05.54, Kahramanmaraş 05.48, Konya 06.05, Malatya 05.40, Manisa 06.23, Mardin 05.33, Mersin 05.59, Muş ve Siirt 05.27, Şırnak 05.26, Trabzon 05.29, Van 05.20.
0: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj paylaştı. Bayram günlerinin küskünlükleri bitirmek, büyüklerin duasını almak, yetim ve yoksulları sevindirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirten Yapıcıoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun.
1: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle bir video mesaj paylaştı. Yapıcıoğlu mesajında, başta Mescid-i Aksa olmak üzere işgal altındaki İslam beldelerinin durumuna dikkat çekti.
4: İslam beldelerinde yaşanan acılar ve bilhassa ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın esaret altında bulunması yüreğimizi burksa da bayramlar umut, dayanışma, diriliş ve kardeşlik günleridir.
1: Kurban ibadetinin, teslimiyetin, sadakatin, paylaşmanın ve Allah'a yakınlaşmanın en güçlü nişanelerinden biri olduğunu belirten Yapıcıoğlu, mesajına şöyle devam etti.
4: Cenab-ı Hak'tan Arafat'ta vakfeye duran kardeşlerimizin dualarını, eda ettikleri hac ibadetlerini ve kesilen kurbanları kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Hiç şüphesiz zulmün katmerleştiği, küresel adaletsizliğin had safhaya ulaştığı, insani ve ahlaki değerlerin alenen ayaklar altına alındığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir zamanda hakkın ikamesi ve adaletin tesisi için mücadele etmek büyük bir insanlık vazifesidir. Bu vazife

0: Huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyorum. Bayramımız mübarek olsun. Roşane ma mübarek. Cezname piroz ve Eid mübarek.
1: Kurban pazarlarındaki hareketlilik yoğun bir şekilde sürüyor. Kimi pazarlarda besiciler ellerindeki kurbanlıkları bitirirken, kimi yerlerdeki hayvan satıcıları ise henüz umduğunu bulamadı. İstanbul Avcılar'daki kurbanlık çadırlarına bitti notu yazıldı. İzmir'deki kurban pazarları ise hala alıcıları bekliyor.
2: İstanbul'un kurban pazarlarındaki satışlar besicilerin yüzünü güldürüyor. Avcılarda kurbanlıkların büyük kısmı tükendi. Besiciler çadırlara bitti yazısını astı. Pazardaki kurban satıcıları genel olarak bu seneden memnuniyetlerini dile getirirken, bazı çadırlardaysa alıcısını bekleyen kurbanlıkların olduğu görüldü. Mersin'de ise besiciler yaşadıkları sorunları anlattı.
3: Son 3 tane kaldı. Susana getirmiştim. Van'dan geliyorum. 27 tane, 28 tane sattım. 2 tanesi kalmış. İyidir, iyidir Allah'a şükür. Bir gün kaldı bari ama inşallah herkes satar. Herkes memnun olur.
4: Şu anda 52 tane hayvanımız satılmakta. Geride kalanlara Allah yardımcısı olsun diliyoruz. Çoğunluğu bitmese de bir şey kalmadı. Bu sene pek de iyi olmasa da bitirdik sayılır. Allah herkesin yardımcısı olsun.
2: Kurbanlık pazarları çoğu şehirde yoğun geçse de İzmir'de beklenen hareketlilik oluşmadı. Buca ilçesi Şahintepe'de kurulan hayvan pazarında satışların düşük seyretmesi besicileri olumsuz etkiledi. Üreticiler, vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle kurbanlık satışlarının beklenen seviyeye ulaşmadığını söyledi.
5: Her sene bu bayrama 3-4 gün kala hayvanlarımız hemen hemen bitmek üzereydi. Bu sene gördüğünüz gibi 100 taneden 28 tane satmışız. Ya şimdi insanların gelirleri malum, asgari ücret, emekli. Geliyor diyor ben 20 lira emekli maaşı alıyorum. Ben 31 liralık hayvan nasıl alayım? O yüzden bizim satışlarımız da etkiliyor ister istemez. Düşer mi? Düşmez. Çünkü üretici de bunu o paralara mal edemiyor. Onların istediği fiyat bizim belki de alamadığımız fiyatın altında vatandaş bizde kurban bekliyor ama yok maalesef.
2: Bir diğer besici ise pazardaki hareketliliğin beklentilerin altında kaldığını belirtti.
6: 100'e yakın 100 tane falan getirdik. 20-30 tanesi satıldı. İşte bekliyoruz. Fiyat aralığımız 25 ile 40 arasında değişiyor. Yani onlar 25 ile 40 kilo arasında değişiyor. Kilolarda hemen hemen fiyatla birbirine aynı. Pazarda çok durgunluk var. Eski gibi milletin pek kurbana alışkanlıklar bayağı gidiyor. Bir de hava şartlarından şeyden pek bu sene umduğumuz gibi de gitmiyor açıkçası. Bekliyoruz yani daha hala umudumuz var.
2: Mersin'de ise besiciler yaşadıkları sorunları anlattı. Yenişehir'de kurulan hayvan pazarındaki besiciler hizmet eksikliği nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdiler.
7: Belediyede şikayetçiyiz yani şu anda hepimizden. Bir tek ben değilim, herkes. Belediye bir hizmet yaptığı yok. Sadece işte burada birkaç kare metre bize yer veriyor. O yerde 10 bin lira alıyor. En torpilleri önüne koyuyor, garibanları arkaya koyuyor. Öndekileri satıyor, garibanlar da burada kalıyor. Yani torpille veriyor. Her yer çamur, her yer pislik, her yerde berbat. Yani insanlar çamurdan pazara giremiyor. Bak çamurdan pazara giremiyor. Ya çakır olsa, mücür olsa, hani yol basan gelse, bir hizmet olsa. Biz bunu ne istiyoruz? Sabit bir yer istiyoruz.
8: Biz bir yıl boyunca rezillik çekiyoruz bu malı. Yetiştirip satabilmemiz için, para kazanmamız, çoluk çocuğumuza bakabilmemiz için. Ama işte halimiz burada. Adım atacak yer yok. Hayvanımızı koyacak yer yok. Yani belediye 10 bin lirayı bizden ne için aldı? Ne amaçla aldı? Bu belediye buralara bir hayvan pazarı kurmayacaksa, çiftçiye bakmayacaklarsa niye bizden bu paralar aldılar?
9: Bizim tek istediğimiz kapalı bir alan. Yani başka hiçbir şey istemiyoruz. Mesela söylesinler ki 10 milyar mı 50 milyar verelim, sıkıntı yok. Sadece kapalı alan. Ya bu çamurun halini görüyor musun abi? Müşteri gelmiyor. Hani oradan geliyor, çamur geri dönüyor gidiyor.
1: Kurban Bayramı münasebetiyle son günde, Arefe gününde çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Ancak alışverişe çıkanlar fiyatların yüksek olmasından dert yandı. Esnafsa beklenen satışlara ulaşamadıklarını dile getirdi. Tabii kimileri de satışlardan memnundu.
10: Tatil oluyor. Alıyor çoluğunu çocuğunu tatile gidiyor. Bayramlar artık tatil oldu.
2: Siirt'te Kurban Bayramı alışverişi yoğunluğu yaşanıyor. Bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen Siirtliler kent merkezindeki çarşı ve pazarlara akın etti.
11: Şu anda bu kuru pazarları aldım.
10: Herkese iyi bayramlar.

0: diliyorum. Kazasız belasız iyi günlerde geçirmenizi diliyorum herkes için.
1: Türkiye'nin genelinde bu var. Yani geçim zor. İnsan yani bir bayram kıyafetini almaya çıkıyor. Bir parça bir şey olmuş 1 milyar 2 milyar para yani. Buradan herkesin bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar diliyorum herkese.
2: Çarşı esnafı ise kalabalığın olduğunu ancak satışların beklenilenin altında kaldığını belirtti.
3: Geldik buraya satış etmeye. Bir türlü umduğumuzu bulamadık.
4: Satışlar yani geçen bayrama göre biraz normallik var. Doğrudur. Biraz daha oran düşük. Neden? Milletin alım gücü ondan yani dolayı. Yani bir de masraflar kaba olduğuna rağmen yani millet alım gücü düşmüş yani gerçekten. Bellidir zaten yani piyasa belli genel.
2: Bursa'nın tarihi çarşısında da bayram yoğunluğu vardı. Bursalılar şeker, çikolata ve giyim alışverişi için kapalı uzun çarşıyla tarihi Reyhan Pazarı'na akın etti. Esnaf artan insan trafiğine rağmen alışverişin sınırlı kaldığını ifade etti.
5: Vatandaşın haliyle kurban telaşı ve kurbanların fiyatları bütçesine ne kadar hitap etmese de hasbelkader bütçelerinden arttırıp kurban kesmeye çalıştıkları için bizlere birazcık daha sonradan sıra geliyor ve giysi aynı zamanda yiyecek de sonradan sıra geliyor dediğimiz gibi.
6: Bayramdan önce işler biraz daha sakin geçiyordu. Son 4-5 gündür emekliler falan maaş almaya başladığı zaman biraz daha çarşılarda hareketlenme başladı. Bayram geldiği zaman 9 gün tatil oluyor. Alıyor çoluğunu çocuğunu tatile gidiyor. Bayramlar artık tatil oldu.
7: Bayram öncesi illa bir hareketlilik oluyor. Tabii bayram kendini gösteriyor ama şimdi eski bayramlar dersen bundan 10 senesi 20 sene önceki bayramlar yok tabii yani. Artık insanlar her gün giyindiği için yani eskiden mesela biz küçüklüğümüzde sadece bayramdan bayrama alışveriş yapıyorduk.
8: Tatilin uzun olmasından dolayı insanlar şehir dışına böyle yoğunlukla gittikleri için o da sebep olabilir ama genel olarak yani bu bayram çok durgun.
2: Batman'da ise çarşı ve pazarlarda hareketlilik artarken esnaf hem yoğunluktan hem de satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.
9: Kurban bayramı son 3 gündür çok yoğun geçiyor. 2 gün kala daha da yoğunlaştı. Piyasalar şu an esnaf arkadaşlarımız da memnunuz. Bu kalabalıktan, bu yoğunluktan iyi bayramlar diliyoruz. Beklediğimizi karşıladık. Yani güzel geçti. Her şey yolunda. Bayram yoğunluğu da güzel geçti.
10: Kurban bayramına özel bütün fiyatlarımızı indirdik. Bir alacağına 5 tane al. Koy poşete doldur doldur eve git abi. Kurban bayramına özel tişörtlerimiz 100 lira abi. Seç beğen 100 lira. Vatandaşlarımız faydalansın abi bu ucuzluktan. Başka yerde bulamazsın. Bu tişörtlerden 100 milyona başka yerde bulamazsın.
11: Bayram tişörtleri 100 lira. Bayramı
12: bayram öncesi küçük çocuklardan örnek bir davranış geldi. Bursa ve Adanalı çocuklar harçlıklarını Gazze'deki akranları için Umut Kervanı'na bağışladı. Çocukların duyarlı davranışı takdir topladı.
13: Selam, hoş geldin. Aleyküm selam.
2: Bursa'da bir grup çocuk Kurban Bayramı'nda harcamak için kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye bağışladı.
13: Güzel kızlarımız kumbaralarını doldurmuşlar. Kurban Bayramı'nın arifesinde Gazze'li kardeşlerine göndermek üzere bile teslim ediyorlar.
2: Bayram sevincini Filistinli çocuklarla paylaşmak isteyen minikler dernek binasına gelerek uzun süredir kumbaralarında biriktirdikleri paraları teslim etti. Küçük yaşlarına rağmen büyük bir duyarlılık örneği sergileyen çocukların davranışı takdir topladı. Çocukların kumbaralarını tek tek teslim ettiği anlar duygusal görüntülere sahne olurken aileler de evlatlarının gösterdiği hassasiyetten dolayı gurur duyduklarını dile getirdi. Bursa Umut Kervanı Derneği yetkilileri teslim alınan bağışların ihtiyaç sahibi Gazze'li çocuklara ulaştırılacağını belirterek destek veren çocuklara ve ailelerine teşekkür etti. Bursa Umut Kervanı Derneği Başkanı İsa Güvendik, çocukların gösterdiği bu duyarlılığın herkese örnek olması gerektiğini belirtti.
13: Kızlarımız kumbaralarını getirdiler, buraya koydular, teslim ettiler bizlere. İnşallah biz de Gazze'li kardeşlerimize bunları göndereceğiz. Size hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki sizin gibi güzel kızlarımız var. İyi ki Gazze'yi Filistin'e unutmayan güzel kızlarımız var diyorum. Gazze'yi kardeşlerimize hep birlikte el sallayalım olur mu?
2: Adana'da yaşayan 3 küçük arkadaş da hazırladıkları limonataları vakit namazlarında cami önünde satarak elde ettikleri geliri Gazze'ye bağışladılar. Küçük yaşlarına rağmen gösterdikleri bu duyarlılık çevredeki vatandaşların da takdirini kazandı. Topladıkları bağışı Adana Umut Kervanı Derneği'ne teslim eden çocuklar, Gazze'deki kardeşlerine destek olmak istediklerini söyledi.
14: Maşallah Allah hayrınıza kabul etsin. Umut Kervanı'na vereceksiniz, Umut Kervanı aracılığıyla bu parayı Gazze'ye göndereceksiniz, öyle mi? Evet. Allah sizden razı olsun. İnşallah bu parayı biz de sizden teslim alacağız. Gazze'deki mazlum çocuklara sizin adınıza vereceğiz. Allah hayırınızı kabul etsin. Amin.
2: Adana Umut Kervanı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Dizlek ise çocukların Gazze hassasiyetinin örnek alınması gerektiğini vurguladı.
12: ABD yine aynı şeyi yaptı. Ateşkes masasında İran'a yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi. Amerika, İran donanmasına ve füze fırlatma tesislerine saldırdığını açıkladı. İran basını saldırıda 4 devrim muhafızının şehit olduğunu duyurdu.
2: ABD ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki olası barış anlaşması belirsizliği devam ederken, taraflar bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya geldi. Saldırgan Amerikan ordusu ateşkesi ihlal ederek liman kenti Bender Abbas'ta İran güçlerini hedef aldı. Haber İran medyasında da yer aldı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Kask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı patlamalara dair açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran basını saldırıda 4 İran devrim muhafızı askerinin şehit olduğunu duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri gün içinde Basra Körfezi'nde bir insansız hava aracı düşürüldüğünü açıklamıştı.
12: İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin konuştu. Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz diyen Bekai, ABD'li yetkililerin sık sık değişen tutumlarına karşı da uyardı.
2: İran İslam Cumhuriyeti Bakanlığı ve Müzakere Heyet Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşülen konuların büyük bir kısmında sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz diyen Bekai, bu sonucun yakın zamanda bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğini ve ABD'nin taahhütlerine bağlı kalacağına dair bir garantinin olmadığını söyledi. Bekai, ABD'li yetkililerin tutumlarında sık sık değişiklikler ve çelişkiler yaşandığını, dolayısıyla bu karmaşıklığın her türlü görüşmeyi sekteye uğratma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, muhtemel mutabakat zaptında üzerinde ihtilaf yaşanan bazı hususların bulunduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı'na ilişkinde açıklamalarda bulunan Bekai, ABD ile süren görüşmelerde Hürmüz'le ilgili detaylara yer verilmediğini ve konunun kıyıdaş devletleri ilgilendirdiğini ifade etti. Bekai, Hürmüz Boğazı'nda ücret alınmasına ilişkin soruya da yanıt verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri güvenli kılacak ve uluslararası toplumun da faydasına olacak bir mekanizmanın oluşturulması için birçok ülkeyle görüşüyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alma peşinde değiliz. Seyir hizmet ve güvenliğin sağlanması için ücret alınması oldukça doğal ve bu geçiş ücreti değil. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir ise Tahran'la Washington ve Tel Aviv arasında yaşanan savaşa ilişkin ilk kez mesaj yayımladı. Zülkadir mesajında geri adım atılmayacak. Bunu ordu, diplomasi ve sokaklara çıkan fedakar halkımız kararlı direnişleriyle gösterdi ve düşmanı yere serdi ifadesini kullandı. Ülke birliğine zarar verecek açıklamalardan ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Zülkadir, birlik ve beraberlik ruhuyla ABD ve Siyonist işgalcilerin ümitsizliğe kapılacağını belirtti.
12: İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Mujtaba Hamenei, hac mevsimi münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Bölge ülkelerine birlik mesajı veren Hamenei, Müslüman milletleri ortak çıkarlar doğrultusunda yeni bir düzen kurmaya çağırdı. Hamenei, Orta Doğu ülkeleri artık ABD üstleri için kalkan olmayacak vurgusu da yaptı.
2: İran İslam İnkılabı rehberi Mujtaba Hamenei, hac mevsimi dolayısıyla yeni bir mesaj yayımladı. Mesajında, samimiyet ve içtenlikle tüm İslam ülkelerini ve hükümetlerini dostluk, işbirliği, hayır ve iyiliğe davet ediyorum diyen Hamenei, birlikte İslam ümmetinin ilerlemesi ve İslam dünyasının sorunlarının çözümü yolunda adım atalım ifadelerini kullandı. Hamenei, Orta Doğu ülkelerinin artık Amerikan üsleri için bir kalkan olmayacağını ve Washington'un bölgede güvenli bir sığınak bulamayacağını söyledi. Hamenei, hacıların zikrettiği teşrik tekbirlerine atıfta bulunarak Allahu Ekber anlayışının direniş eksenini güçlendirdiğini belirtti. Hamenei, mesajının devamında, direniş, işgalci Siyonist rejime karşı mücadele etti ve Aksa tufanıyla istikrarsız İsrail rejiminin nefesini sayılı hale getirdi ifadelerini kullandı. Müslüman ulusları yeni bir bölgesel ve küresel düzen oluşturmaya çağıran Hamenei, ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Bu çağrı, ABD, Siyonist rejim ve İran arasındaki savaşı sona erdirmek için Pakistan öncülüğünde yürütülen arabuluculuk çabalarının sürdüğü bir dönemde geldi.
12: Devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımıyla yeni bir tartışmayı alevlendirdi. İbrahim anlaşmaları, yani Siyonistlerle normalleşme anlaşmaları. Trump yaptığı açıklamada, İran'la yapılacak herhangi bir anlaşmanın Suudi Krallığı ve Türkiye dahil bazı ek ülkelerin İbrahim anlaşmalarına katılmasını şart koşması gerektiğini söyledi.
2: Trump, İran ile anlaşmayı Siyonist rejimle normalleşmeye mi bağladı? Gündemdeki soru bu. Trump, sosyal medya paylaşımında bu sorunun gündeme gelmesine neden oldu. ABD Başkanı yaptığı açıklamada, İran'la yapılacak herhangi bir anlaşmanın Suudi Krallığı ve Türkiye dahil bazı ek ülkelerin İbrahim anlaşmalarına katılmasını şart koşması gerektiğini söyledi. Trump, Suudi Arabistan ve Katar'ın derhal anlaşmalara katılması gerektiğini, ardından Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün gelmesi gerektiğini belirtti. ABD'nin bu son derece karmaşık bulmacayı bir araya getirmek için yaptığı tüm çalışmaların ardından, bu ülkelerin tamamının en azından eş zamanlı olarak İbrahim anlaşmalarına katılması zorunlu olmalıdır. Trump, cumartesi günü yapılan müzakereler sırasında liderlerle yaptığı telekonferansta İbrahim anlaşmaları planını gündeme getirdiğini söyledi. ABD Başkanı, bir ya da iki ülkenin imzalamayı reddetmesini kabul edebileceğini ima etti. Ancak çoğunluğun buna istekli olması gerektiğini belirtti. Mısır ve Ürdün, işgal rejimini resmen tanıyor ve uzun süredir yürürlükte olan barış anlaşmalarına sahip. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ise 2020'de İbrahim anlaşmalarına katılan ilk ülkeler olmuştu. İbrahim anlaşmaları, Trump'ın ilk döneminde ABD etkisiyle oluşturulan bir dizi diplomatik, ekonomik ve güvenlik anlaşmasından oluşuyor. Başlangıçta işgal rejimiyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan anlaşmalara, daha sonra Sudan, Fas ve son olarak Kazakistan katıldı. ABD arabuluculuğunda yapılan ve Siyonist işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesini amaçlayan bu anlaşmalar, Trump'ın ilk başkanlık döneminde hazırlanmıştı.
12: İran'dan sonra Lübnan ve Filistin gündemiyle devam ediyoruz. İlk durağımız Lübnan. İşgal ordusu ateşkesi ihlal ederek bir kez daha Lübnan'da sivilleri hedef aldı. Siyonist barbarlar son saldırılarda 34 sivili daha katletti. Lübnan'da uygulanan sözde ateşkesten bu yana şehit olanların sayısı 3185'e yükseldi.
2: Savaş suçlusu Siyonist işgalciler 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu, Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Lübnan resmi ajansı Enne'nin haberine göre, işgal ordusu, güneydeki Sur kentine bağlı Galile beldesi ormanlarını yangın çıkaran fosfor bombasıyla hedef aldı. Saldırı sonrası, bölgedeki tarım arazileriyle narenciye bahçelerinde yangın çıktığı aktarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı. Saldırılarda şehit edilenlerin sayısı ateşkese rağmen 34 artarak 3185'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 9.633'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı açıklamasında işgal rejiminin 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.151 kişinin katledildiğini bildirmişti. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
12: Gazze'deyiz. Siyonist işgal rejimi Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 6 yaşında bir çocuk ile bir kadın katledildi. Yine farklı yerlerde yine yapılan saldırılarda da 4 Filistinli şehit oldu, 20 Filistinli yaralandı.
2: Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırıları Arafe gününde de devam etti. Aylar önce yapılan ateşkesi umursamayan işgal ordusu, garantörlerin sessizliğinde Gazze'de masumlara hedef aldı. İşgal ordusunun Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 6 yaşında bir çocukla bir kadın barbarca katledildi. Çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan çocuklar kentteki Nasır Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuk katilleri Megazi mülteci kampına da topçu saldırısında bulundu. Bir grup Filistinlinin hedef alınması sonucu 4 sivil şehit oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son saldırılarda yaşanan can kaybı ve yaralılara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, Siyonist işgalcilerin saldırılarında biri çocuk, 6 Filistinli sivilin naaşı ve 34 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında 10 Ekim'de varılan Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 906'ya, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 781'e yükseldiği, yaralı sayısının da 2747'ye ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca işgal ordusunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 72.803'e, toplam yaralı sayısının da 172.855'e ulaştığı aktarıldı. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
12: Dünya Gazze'de öylesine büyük katliamlara tanıklık etti ki aradan asırlar da geçse unutulmayacak izler bıraktı. Siyonizmin en vahşi yüzünün görüldüğü Gazze şeridinde 2 yıl içinde 21 binden fazla çocuk katledildi. Binlerce çocuk sakat bırakıldı. 10 binlercesi ise yetim ve öksüz kaldı.
2: Gazze'de Ekim 2023'ten 2025 sonuna kadar 21.283 çocuk katledildi. Dile kolay gelebilir ama vicdanların telaffuz etmekte zorlandığı bu veriler yaşanan Siyonist mezalime ışık tutuyor. Ekim 2023'ten 2025 sonuna kadar geçen 2 yıllık süreçte yaşananlar yalnızca mevcut kayıplarla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda bir neslin geleceğini de doğrudan hedef aldı. 2 yıllık süreçte katledilen toplam 72.289 kişinin %30'unu çocuklar oluşturdu. Bu dönemde hayatını kaybeden çocuk sayısı 21.283 olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden çocuklar arasında 450 bebek, 1029 1 yaş altı çocuk ve 5031 5 yaş altı çocuk bulunuyor. Kuşatma koşulları, açlık ve ağır hayat şartları da çocuklar üzerinde ölümcül etkiler bıraktı. Aynı dönemde 157 çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Yerinden edilen 25 çocuksa sığındıkları çadırlarda soğuk hava koşulları nedeniyle donarak öldü. Ayrıca enkaz altında kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 9.500 kişinin büyük bölümünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Gazze'de 2025 sonu itibarıyla toplam 172.040 yaralının %26'sını çocuklar oluşturdu. Bu kapsamda en az 44.486 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklardan 10.500'ü kalıcı sakatlık yaşarken 1.000'den fazlası uzuv kaybına uğradı. Acil tıbbi tahriye bekleyen yaklaşık 4.000 çocuk hayati risk altında bulunuyor. Gazze'deki kayıpların boyutu çarpıcı verileri ortaya koyarken 2025 yılı sonu itibarıyla toplam Filistin nüfusu 5,5 milyon olarak kaydedildi. Bu nüfusun 3,4 milyonu Batı Şeria'da, 2,1 milyonu ise Gazze şeridinde yaşıyor. Nüfusun önemli bir bölümünü çocuklar oluşturuyor. 18 yaş altındaki çocuk sayısı 2 milyon 470 bine ulaşırken bu grup toplam nüfusun yaklaşık %43'üne denk geliyor. Çocukların %41'i Batı Şeria'da, %47'si Gazze şeridinde bulunuyor. Ayrıca 15 yaş altındaki çocukların sayısı 2 milyon ile toplam nüfusun %36,3'ünü oluşturuyor.
12: Gazze kabusu Siyonistlerin uykularını bozuyor. İşgal ordusunda Gazze'deki soykırıma katılan Siyonistler peşi sıra intihar ediyor. Ekim 2023'te Gazze'ye başlayan saldırılara katılarak soykırım yapan işgal ordusundaki bir Siyonist intihar etti.
2: Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan Siyonist rejime mensup askerler bir bir intihar ediyor. ABD'nin Miami kentinde işgalci bir Siyonistin intihar ettiği belirtildi. İşgal medyasından Haaretz gazetesi, intihar eden Alex Miller'ın 23 yaşında olduğunu ve Gazze'ye yönelik saldırılara katıldığını aktardı. Haberde Ekim 2022'de işgal altındaki Batı Şeria'da yaralandıktan sonra rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar orduya dönen Miller'ın geçen hafta Florida'nın Miami kentinde intihar ederek öldüğü ifade edildi. Miller'ın geçen haftalarda Miami'ye taşındığı belirtilen haberde intihar eden askerin Haziran 2025'te Gazze şeridinin Ham Yunus kentinde soykırım saldırılarına katılan bir başka arkadaşının öldürülmesinden de etkilendiği kaydedildi. Haberde işgal rejiminin 7 Ekim 2023'te Gazze şeridine yönelik saldırılara başlamasının ardından geçen 2,5 yılda onlarca Siyonistin intihar ederek öldüğü aktarıldı. Buna karşın işgal ordusunun terhislerinin ardından intihar eden Siyonistlerin savaş nedeniyle öldüklerini kabul etmediği belirtildi.
12: Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim yeniden yükseliyor. Rusya, Ukrayna'nın İHA saldırılarını bardağı taşıran son damla olarak nitelendirerek Kiev'deki askeri ve komuta merkezini sistematik biçimde vuracağını açıkladı.
2: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesisleriyle karar alma ve komuta merkezlerine sistematik olarak saldırı düzenleyeceklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 22 Mayıs'ta Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki meslek kolejine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği hatırlatıldı. Bu saldırıyla Ukrayna ve batılı ülkelerin uluslararası insancıl hukuku çiğnediği kaydedilen açıklamada, son saldırıların bardağı taşıran son damla olduğu vurgulandı. Bu koşullarda Rusya Silahlı Kuvvetleri, insansız hava araçlarının tasarlandığı, üretildiği, programlandığı ve kullanıma hazır edildiği merkezler dahil Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yönelik sistematik olarak saldırılar düzenlemeye başlayacak. Kiev yönetimi bu insansız hava araçları NATO uzmanlarının desteğiyle kullanıyor. Saldırılar karar alma ve komuta merkezlerine de gerçekleştirilecek. Açıklamada, yabancı uyruklu vatandaşlar, yabancı misyon temsilcilik çalışanları ve uluslararası örgüt temsilcilerine Kiev'i derhal terk etme, Ukraynalı vatandaşlara da askeri unsurlar ve yönetim binalarından uzak durma çağrısı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lavrov, Rubio'ya diplomatik misyon çalışanlarını Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye etmeyi tavsiye etti.
12: Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının hızla yayıldığını ve 220 şüpheli ölümün meydana geldiğini açıkladı. Komşu ülkelere acil önlem almaları çağrısı yapılırken salgının müdahale kapasitesini aştığı vurgulandı.
2: Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hızla yayılan Ebola salgınının 220 şüpheli ölüme neden olduğunu ve sağlık yetkililerinin salgını kontrol altına almakta zorlandığını açıkladı. Şu ana kadar 101 doğrulanmış vaka ve 10 doğrulanmış ölüm kaydedilmiş olsa da Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, gerçek sayının çok daha büyük olduğunu söyledi. Ghebreyesus, Bundibugyo Ebola salgını ile ilgili sanal bakanlar briefinginde şu anda 900'den fazla şüpheli vaka ve 220 şüpheli ölüm var dedi. 17 Mayıs'ta uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilen salgın, 5 doğrulanmış vaka ve 1 ölümle sonuçlanan Uganda'ya da yayıldı. Operasyonları acilen artırıyoruz ancak şu anda salgın bizi geride bırakıyor diyen Ghebreyesus, salgının tespitindeki gecikmeye dikkati çekti. Dünya Sağlık Örgütü, ulusal risk değerlendirmesini çok yükseke yükseltirken, bölgesel risk yüksek ve küresel risk düşük olarak kaldı. Komşu ülkelerin acil önlem almaları çağrısında bulunuldu. Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durumlar direktörüyle birlikte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gideceklerini ifade ederek, salgını durdurmaya kararlı oldukları vurguladı.
12: Belçika'da trenle okul servisi çarpıştı. Güney Kore'de üst geçit yıkım sırasında çöktü. Tokyo'daki lüks AVM'de kimyasal panik yaşandı. Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
2: Belçika'nın başkenti Brüksel'e 30 kilometre uzaklıktaki Buggenhout kentinde bir trenle okul otobüsü çarpıştı. Hemzemin geçitte yaşanan kazayla ilgili yetkililer, iki özel gereksinimli öğrenci olmak üzere sürücü ve öğrencilere eşlik eden bir kişiyle beraber toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Trendeki yolculardan hiçbirinin yaralanmadığı ifade edilirken demiryolu trafiğinin durdurulduğunu açıkladı. Çarpışma anında hemzemin geçit ışıklarının kırmızı ve bariyerlerin kapalı olduğu ifade edilirken makinistin acil fren yapsa da kazanın yaşandığı ifade edildi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de eski bir üst geçidin yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Olay sırasında bölgede bulunan 12 kişiden 6'sı kurtulurken 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İtfaiye yetkilisi, işçilerin beton levhalar kesildiği sırada yapının bir bölümünün hafifçe çöktüğünü fark etmeleri üzerine yıkım çalışmalarını durdurmalarının ardından yapılan güvenlik denetimi sırasında meydana geldiğini aktardı. Enkazın bir kısmı yakındaki demir yoluna düştü. Kore Demir Yolu Şirketi, Seul istasyonu yönünde bazı seferleri askıya aldı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Muzaffarnagar kentinde sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki bir çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Oyun sırasında el arabasının önünde kalan çocuğun kaçmaya fırsat bulamayarak duvarla araba arasına sıkıştığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan çocuk can havliyle evine koştu, sonra babasının kollarında yere yığıldı kaldı ve bir daha da kalkamadı. Olayın hemen ardından bölgeye gelen acılı baba ve mahalle sakinleri ağır yaralı çocuğu kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ancak çocuğu tüm yoğun girişimlere rağmen yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun lüks alışveriş bölgesi Ginza'da bulunan bir alışveriş kompleksinde meydana gelen olayda yaklaşık 20 kişi yaralandı. Tokyo polisi sözcüsü, şüphelinin alışveriş merkezinin giriş katındaki ATM bölümünde bir madde sıktığını bildirdi. Yetkililerse yoğun bir koku ihbarı sonrası yaklaşık 20 kişinin etkilendiğini duyurdu. Olayın ardından alışveriş merkezinin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer koruyucu kıyafetlerle bina içindeki kişileri tahliye ederek özel araçlarda sağlık kontrolünden geçirdi. Polis ve itfaiye ekipleri olayın nedenini araştırıyor.
12: İş gündemde hangi şehirde neler yaşanmış bugün ona bakacağız. Haber turuyla bu akşamı noktalayacağız. Evet, yarın Kurban Bayramı. Tüm Müslümanların Kurban Bayramı mübarek olsun şimdiden. Allah'a emanet olun.
2: İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan otelin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından 32 yaşındaki bir kişi kaldığı odada ölü bulundu. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erzurum'un Tekman ilçesinde 9 yaşındaki Asiye Polat dere yatağına düştü. Aras Nehri'ne doğru sürüklenen çocuk mahalle sakinlerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, yolda ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri köyün ortasından geçen derede bugüne kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedbir alınması gerektiğini söylediler. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde define aramak için yapılan kazıda göçük meydana geldi. Olay Salıpazarı ilçesi Karadere Mahallesi Hamzalı mevkisinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu toprak altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran, pas verdikten hemen sonra yere yığıldı. Kaplan Kıran'ın arkadaşları bir süre anlam veremedikten sonra yerden kalkmadığını görünce yardıma koştular. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Kaplan Kıran tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirerek vefat ettiği öğrenilen Kaplan Kıran'ın hayatını kaybettiği anlarsa kameraya an be an yansıdı. Mardin'de Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla 27, 28, 29 ve 30 Mayıs 2026 tarihlerinde belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacağı belirtildi. Uygulama kapsamında şehir içi ulaşımda kullanılan belediye otobüsleri 4 gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek tüm Mardinlilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.
15: Cemre FM Haber sona erdi.
16: Hakkın yolunda halkın hizmetinde.
17: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

için bayramlar ne ifade ediyor veya bizim için bayramlar ne anlama geliyor? Bayram bayram deriz de bayramın ne demek olduğunu ya da bayramlarda nelerin yaşanması gerektiğini hakikaten biliyor muyuz? İsterseniz şu soruyu bir kez daha soralım kendimize. Bayram nedir diye. Bayram sevinçtir, bayram mutluluktur, bayram kucaklaşmaktır, kaynaşmak, ülfeti, yakınlaşmayı, sıcaklığı, sevgiyi büyütmektir. Bayram barışmaktır. Dargınların bir araya geldiği, küskünlüklerin sonlandığı günlerdir. Bayramlar insan içindir. İnsanın, kardeşinin, hısım akrabanın değerini bilmek, sıla-i rahim yapmaktır. Bayram, bir ay boyunca kendini Allah'a adamanın mutluluğunu yaşamaktır. Bayram, orucu taçlandırmaktır. Bayram, hediyedir, kurbandır, adanmışlığın karşılığıdır.

Evet, bayram sevinçtir. Her ne şartta olursa olsun Rabbimizin armağan ettiği müstesna bir gündür. Bayram, bir çocuğun yeni kıyafetleriyle uyumasıdır. Sabahı sabırsızlıkla beklemesidir. Kapı kapı dolaşıp el öpmesi, büyüklerini saymasıdır. Bayram, büyüklerin çocukları şefkat ve merhametle kucaklamasıdır. Bayram, çocuk için şekerdir, tatlıdır. Sonlanmayacak hoş bir rüyadır. Bayram, İslam'ın şanındandır. Bayram, mesajdır hem de bütün insanlığa. Çünkü bayram, paylaşmayı, bir araya gelmeyi, bir olmayı öğütler, öğretir. Bugünlerde küskünlük yoktur, kardeşliği pekiştirmek vardır.

bayramın ne olduğuna dair hepimiz bir şeyler diyebiliriz ancak şu günlerde belki de çoğunun özünü bilmediği bayramın ne olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Evet, bayram aynı zamanda bir kutlamadır ve dahi mükafattır. Peki soralım öyleyse, neyi kutluyoruz ve neyin mükafatı? Elbette ki kutlama bir başarının veya bir fedakarlığın ardından gelendir. Bayram bu manada bir mükafattır. Ramazan insanın nefsiyle mücadelesidir. Bu münasebetle ortada bir fedakarlık ve adanmışlık vardır. İşte bir ay boyunca Allah için oruç tutmanın mükafatı bayramla kutlanmaktadır.

Bayram fedakarlığın ödüllendirilmesidir. Evet, bayram Hazreti İbrahim için bir mükafattır. Oğlunu adadığı imtihandan başarıyla çıkmasının hikayesidir. Bayram Hazreti İsmail'in teslimiyetiyle ödüllendirilmesidir. Bayram Cebrail'in getirdiği koçtur. İşte gelen bu koç kurbandır ve bayramın nişanesidir. Zilhicce ayının her 10. günü geldiğinde İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam gibi hissederiz. Çünkü o gün kurban.

Bayramlar hasımlığın bitirilmesi, kısımlığın büyütülmesidir ve aynı zamanda bayram hatırlamak, hatırlatmak, hatırlanmaktır. Bayram paylaşmaktır. Madem paylaşmaktır, o zaman sevgiyi paylaşalım. En büyük sermayemizi. O sermaye ki paylaştıkça çoğalır. Kim sermayesini büyütmek istemez ki?

Bayram özellikle de Allah'ı hatırlamaktır. Onun lütuf ve keremini, yegane rızık veren olduğunu bilmektir. Bayram bu anlamıyla da şükürdür. Meşakkatli günlerin sabırla yoğrulmasının ardından gelen sürur ve gurur günüdür. Bayram berekettir. Tüm güzelliklerin paylaşılarak bereket

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
4: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.

Araf 47. Cennetliklerin duası. Onların gözleri ateş kafilesine doğru çevrilince, "Rabbimiz, bizi zalimlerin arasına katma," diye yakaracaklar.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: haykır. Nehirden denize özgür Filistin.
1: Allahu akbar ya din Muhammed. Allahu akbar.

çocuk unutamaz. Sebebi ağzı kanlı pislik katil Netanyahu. Her bir şehit için yeni doğan olur Hamas, düşün biraz. Dünya gürültülü bir gayya kuyusu. Bir bebek bomba seslerinde nasıl rahat uyusun ki? İsrail'e çöp satanın soyu kurusun. Duyup da amin demiyorsan bil ki sen...

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı Fuat Yağcı Camii karşısı Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube Yenikent Mahallesi 8. Cadde Babur Apartmanı 6 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
0: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi Artuklu Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Tarihi kentin Şirin Radyosu. Radyo Cemre.

dünya

0: فاقصد وإلى ربك فارغب.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Gönüllere akan ses, Cemre Efendim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Onun kutlu nebisine salat ve selam. O Nebi'nin mübarek ellerinde yetişen, adını bilip bilmediğimiz tüm ashab-ı kiram efendilerimize selam. Bugün adına bir meclis kurulan Nuayman İbni Amr radıyallahu anha selam. Bu meclise uzaktan yakından gelen siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Salihlerin anıldığı yere rahmet iner diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla inşallah bugün bu meclisimize de rahmet yağacak. Biz de o rahmetten istifade edeceğiz. İstifade etmiş bir biçimde inşallah evlerimize gideceğiz. Benim sözüm başında şöyle bir duam olsun. Allah bizi bu rahmetten daha fazla ziyadesiyle istifade ettirsin. Eli boş olarak döndürmesin. Hak ve hakikat adına beni konuştursun. Hakkı ve hakikati dinleme adına da sizlerin fehmini, anlayışını, idrakini açsın inşallah. Yola revan olduğumuz zaman her ile bir sahabi efendimizi seçerken bilmiyorum nedendir benim aklıma hep Rize deyince Nuayman İbni Amr geliyordu. Sebebi de şuydu, Nuayman İbni Amr biraz sonra size detaylarını anlatacağım üzere mizahı seven bir sahabidir. Mizahla bilinir. Zaten ona lakap olarak da mezzah denir. Yani şakacı denir. Mizahçı anlamında bu lakap verilir. Rizeli kardeşlerim de bunu iyi becerir, bunu iyi yaparlar. Tanıdığım çok Rizeli dostum var, belki oradandır. Dedim madem öyle, Rize böyle bir özelliğiyle bilinen bir şehrimizdir. Bu vesileyle sahabeden mizahı öğrenme adına, asr-ı saadetten mizahı öğrenme adına Nuayman İbni Amr da Rize'nin nasibi olsun. Biz de o attan, o isimden, bu yönüyle de istifade etmeye çalışalım. İnşallah isabet kaydetmişizdir. İnşallah hepimiz bu manada nasipdar olacağız o güzel insanın bu güzel haliyle. Sözü Hazreti Nuayman'a getirmeden önce birkaç tane hususu nazarınıza vermem lazım aziz kardeşlerim. Ne yazık ki biz gerek tarih okumalarımızda, gerek tarih içerisindeki şahsiyetleri algılamamızda bir sıkıntı yaşıyoruz İslam toplumu olarak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 14 asır önce uygulamalarıyla, mübarek sözleriyle, kametleriyle, davranışlarıyla bize şöyle bir şey söyledi. Bil ey insan, eğer sen bir insandan istifade etmek istiyorsan muhatabın mükerremdir. Mesajın mükemmeldir. Metodun ise mücedditdir. Ne demek bunlar? Muhatabın mükerremdir. Bakın kelimelere ne olur dikkat edin. Muhatabı mükemmel olarak görme. Mükemmel olan tek bir otorite vardır. O da Rabbul Alemin olan Allah'tır. Mükemmel olan beşer içerisinde tek bir otorite vardır. O da ismet sıfatına haiz olan peygamberlerdir. Onun dışında insanlık tarihi içerisinde kimi dikkate alırsan al, onun mükemmel olmadığını bil. Ve Rabbinin senden mükemmel bir duruş istemediğini de bil. Evet, iyiliğe varma, iyiliğin kemal noktasına yürüme gibi bir hedefin olsun. Ama bil ki
böyle bir şey yaparken bile sen beşersin ve sana örnek ve model olarak gösterilen yeryüzünün en güzel insanları, en has insanları, en kamil insanları olan sahabe nesli bile mükemmel değildir. Mükemmellik dediğim gibi Allah'a ve Resulüne hastır. Zaten öyle olsalardı sana örnek olmazlardı. Onlar iyilikleriyle, yanlışlarıyla, sevaplarıyla, hatalarıyla bize örnektirler. Eğer biz böyle anlamazsak o güzel insanlardan istifade edemeyiz. Allah aşkına dikkatinizi çekmiyor mu? Kur'an bugün yaklaşık 300 ayetle bahseder o güzel nesilden. Direkt bahsettiği 300 ayete bir bakın. En az yarısı onların iyiliklerini, diğer yarısı ise onların hatalarını bize anlatır. Dolayısıyla bu işin iki başlı gideceğini söyler aslında. İyiliklerine bak, örnek al. Yanlışlarına bak, ibret al. İyiliklerine bak, iyiliklerini yap. Yanlışlarına bak, o yanlışları tekrar etme. Onun için sahabe nesli kurban neslidir. Onun için Rabb-u Rahimimiz sahabe nesli üzerinden bazı hatalar işletmiştir. Kader-i ilahi öyle işlemiştir ve onların hataları Kur'an'a girmiştir. Bugün biz Ali İmran suresinde neredeyse 40 ayetle Uhud'daki hallerini okuyoruz. Biz Tebuk gazvesine katılıp katılmayan sahabinin hallerini okuyoruz hatalar çerçevesinde. Yine Tevbe suresinde Huneyn gazvesi sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ayakta bırakıp gitmelerini okuyoruz, dağılmalarını okuyoruz affedersiniz. Cuma suresinde Resulullah'ı hutbede ayakta bırakıp kervanın peşine koştuklarını okuyoruz. Nur suresinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kerime zevcesi olan Ayşe anamıza atılan iftiraya dahil olan sahabi efendilerimizin üzerinden mesajlar okuyoruz. Ne söylüyor bunların hepsi bize? Onlar mükerrem, Allah'ın kat kat ikram sahibi kıldığı Beni Adem'den, Adem'in çocuklarından. Ama bil ki senin gibi bir beşer. Bil ki sen de beşersin. Bil ki yanındakiler de beşer. Bil ki sevdiklerin de beşer. Beşerse şaşar arkadaşım. Beşerse yanlış yapabilir. Beşerse noksan bırakabilir. Beşerse ihanet edebilir. Beşerse satabilir. Beşerse şunu yapabilir, bunu yapabilir. Öyleyse eğer onları o konumda bil ki doğru anlayasın ve doğru bir biçimde istifade edesin. Ama iş mesaja geldi mi? Mesaj mükemmel elhamdülillah. Ney mesaj? Allah'ın kitabı. Ney mesaj? Resulullah'ın sünneti. En ufak bir sıkıntı yok hamdolsun. Yüzümüzü kızartacak bir meselemiz yok. 14 asırdır böyle. Siz bakmayın bazı bahtsızlara farklı farklı şeyler söylerler. Ama İslam'ın 14 asırdır söylenince, açıklanınca yüzünü kızartacak hiçbir şeyi yok. Böyle olmadığı için de İslam'ı birilerinin şirin gösterme gibi bir derdi de olmamalı. İslam zaten şirindir. Onun bunun benim şirin göstermemize ihtiyacı yok ki. Kendisi özünde şirin olan, güzel olan o din anlaşıldığı ve doğru bir biçimde anlatıldığı zaman zaten mükemmel olarak mesajlar muhataplarda yerini bulacaktır. Ya metot, o müceddit değişebilir. Her çağın, her zamanın kendine özgü bir üslubu, kendine özgü bir metodu olabilir. Bu değişkendir, bunda bir sıkıntı yok. Bunları bilerek biz hem hayatın içerisinde karşılaştığımız tüm olayları, hem tarihte anlamaya çalıştığımız herhangi bir hadiseyi ya da şahsı, ya da direkt insanlığın güzelleri olan ashab-ı kiram efendilerimizi bu çerçevede anlamak durumundayız. Bunları niçin söylüyorum? Biraz sonra anlatacağım bazı şeyler. Anlayabilmemiz için bunlar bize ön bilgiler.
İkinci bir husus. Aiz İbni Amr isimli bir sahabi efendimiz var. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Çok büyük bir sahabidir. Tanımanızı ve tanıdığınız zaman hayran olabileceğinize inandığım için özellikle isminin altını çiziyorum. Müzeyne kabilesindendir. Ebu Hübeyre isimli bir künyesi vardır, isminde bir künyesi vardır. Rıdvan beyatında Resulullah'a el uzatmış o 1400 bahtiyardan birisidir. Asıl söylemek istediğim başka bir şey ama yaşadığımız şu günlerde de bize örnek olsun diye bir hatırası geldi aklıma, onu aktarmam lazım size. Fetih gecesidir, Mekke'nin fetih gecesi. O gece Ebu Sufyan tutuklanmış, Resulullah'ın huzuruna getirilecek. Allah Resulü çadırın içinde, dışarıda da Ebu Sufyan var, Aiz İbni Amr var. İkisi de içeriye girip Resulullah'la görüşmek istiyorlar. Ya Bilal ya Ammar, ikisine de Allah rahmet eylesin, radıyallahu anhuma, içeriye giriyorlar ve diyorlar ki, söze dikkat edin, ya Resulallah, Ebu Sufyan ile Aiz İbni Amr dışarıdalar, seninle görüşmek için izin istiyorlar. Bu sözde bir şey var mı? Var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için var. Hemen o nöbetçi olan sahabiye müdahale ediyor. Öyle deme diyor. Aiz İbni Amr ile Ebu Sufyan dışarıda bekliyorlar de. Çünkü Müslümandır Aiz İbni Amr. Ebu Sufyan ise o güne kadar daha Müslüman olmamıştır. Sen nasıl Müslümanı kafirin arkasına koyarsın? Nasıl Müslümanın adını bile kafirin adının arkasına yazarsın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Anlamadık ümmet olarak Peygamber aleyhissalatü vesselamı. Ah bir anlasaydık. Onun attığı her adımın ne anlama geldiğini bir anlasaydık, halimiz bambaşka olurdu. Ve düzelttiriyor, Aiz'in adını öne alıyor. Aiz'i de çadıra ilk önce davet ediyor. O Aiz İbni Amr uzunca bir hayat yaşıyor. Tarihler Hicri 61'dir. Kerbela hadisesi yaşamış. O yaşanmış. O da Basra'dadır. Ubeydullah İbni Ziyad'ın sarayına gidecek. Oraya gittiği zaman Ubeydullah İbni Ziyad diyor ki ona, Aiz diyor, sen Resulullah'ı gördün. Onunla da çok işler yaşadın. Hele ondan bir hadis rivayet et de biz de duyalım. Ubeydullah İbni Ziyad'ın amacı ne? Kendisini biraz taltif edecek bir söz duymak. Ama Aiz İbni Amr, peygamber terbiyesinde yetişmiş bir yiğit. O sözü kitabın ortasından konuşur ve her makama uygun bir makal ile konuşur. Diyor ki, ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duydum ki, o dedi ki, yöneticilerin en şerlisi, en hayırsızı yönettiklerine karşı acımasız davranandır. Tabi bu hadis orada direkt bir zata uyuyor. Ubeydullah İbni Ziyad böyledir. Resulullah'ın dilinden de böyle bir söz aktarılmıştır. Bir anda morali bozulur Ubeydullah İbni Ziyad'ın ve orada şu sözü söyler. Sus der. Sen Resulullah'ın ashabının nühelasısın. Nühela. Ne demek nuhala? Nuhala, elek elenir de eleğin üzerinde kalan çer çöp var ya, o. Yani sen ashabın çer çöpüsün. Nedir biliyor musunuz Aiz İbni Amr? Vallahi Resulullah'ın ashabının içerisinde çer çöp yok. Eğer çer çöp varsa o ashabtan sonra gelenlerde var. Söyleyeceğini söylemiştir. Ama biz buradan alacağımızı alalım. Nedir alacağımızı alacağımız? En faziletlisi bizim inancımıza göre Ehl-i Sünnet akaidi. Hazreti Ebu Bekir, en alttaki Hazreti Vahşi. Hangi birisi olursa olsun Hazrettir ve bizim için radıyallahu anhum ecmain duasının içerisindedir. Velev ki yanlış yapsalar da.
Biz sahabe adildir dediğimiz zaman sahabe hatasızdır demiyoruz. Bu yanlış anlaşılıyor. Sahabe adildir, rivayete asla yalan bulaştırmazlar. Ama onlar insan, hata ederler. İçki de içebilirler, affedersiniz. İçki içtikleri için had cezası da uygulanabilir. Zina da yapabilirler. Bunları yapabilirler. Onlar da beşer. Beşer oldukları için bu tarz şeyler onların hayatlarında da olabilir. Bu bilgiyi bilelim ki şimdi söyleyeceklerim daha iyi anlaşılsın. Bu da meselenin ikinci ayağı. Üçüncü ayağı, sizin iman ettiğiniz peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini bize tarif ederken nasıl tarif ediyor? Çok da onlardan en önemlisi de şu: ben alemlere bir muallim olarak gönderildim. O bir muallim, gerçekten aleme birçok şey öğreten muallim. Mesele böyleyse eğer, bugün bu sahada gayret eden, gerek muallim olsun, gerek ana baba olsun, gerek elinin altında adam çalıştıran, işçi çalıştıran, memur çalıştıran, işveren olsun, amir olsun, idareci olsun, özel olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu halinden çok istifade etmeliler. Eğer Efendimizin insan unsurunu değerlendirme meselesini doğru bir biçimde anlamazsak, Efendimizin sahabeyi nasıl yetiştirdiğini tam anlamıyla anlayamazsak, inanın ne ideal muallim olabiliriz, ne ideal idareci olabiliriz, ne ideal anne ve baba olabiliriz. Zaten de olamıyoruz. Halimizi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Neden? Onları dikkate almadığımız için. Bakın, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman hiçbir muhatabının karakteriyle savaşmamıştır. Eğer sahabi, onun elinin altındaki sahabi sert mizaçlıysa, yahu biraz yumuşak huylu ol dememiştir. Eğer Halim Selim'se, Hazreti Osman gibi, Osman çok Halim Selim'sin, biraz sert ol Ömer gibi dememiştir. Eğer bir sahabi savaş meydanlarında kılıcın hakkını ödeyen birisi ise onu oranın dışında bir yerde istihdam etmemiştir. Eğer bir sahabi çok iyi hususiyetleri olmasına rağmen idarecilik hususunda zayıf ise ona idare etmesi adına hiçbir zaman adam emanet etmemiştir. Eğer bir insan çok iyi idareci ama iyi bir komutan değilse ona askeri birlik emanet etmemiştir. Yani Resulullah muhatabını tanımış, ona göre de muhatabını geliştirmiştir. Karakterle savaşmamış, karakteri terbiye etmiştir. Huyla savaşmamış, huyu terbiye etmiştir. Bunları bilmemiz gerekir ki biz de bugünün dünyasına bu manada izler taşıyabilelim. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü de şu: mizahtan bahsedeceğiz. İman ettiğimiz peygamberimiz ve inneke leala hulukin azim, muhteşem bir ahlakın sahibi. Öyleyse eğer her alanda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ahlaki ilkesi var. Aklınıza neresi geliyorsa hayatın içerisinde, neresi? Söyle, zihninizde canlandırın. Ticaretten devlet yönetimine, askeri meseleden ev aile hukukuna, neresi gelirse Ahzab 21'de ifade buyurulduğu şekliyle usvetun hasene olan, yani en güzel örnek olan, en kamil misal olan, numune-i imtisal olan, hayatın her alanının ve her anının tartışılmaz rehberi olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz, mizaha da şakaya da ahlaki ilkeler belirleyerek gitmiştir. Madem mizahı konuşacağız, bu ilkeleri konuşalım. Nedir bunlar? Bir, latifeler latif olmalıdır. Allah Resulü'nün mizah konusunda bize söylediği ilk ilke bu. Latifeler, yani mizah, yani şaka,
El-Latif olan Rabbimizin isminin gölgesinde olmalı. Ne demek El-Latif? Çok anlamı var da anlamlarından biri şu: kullarına nimetlerini, lütuflarını sezdirmeden veren, sezdirmeden bahşedendir. Şaka böyledir. Sezdirmeden, edebe aykırı olmadan, karşıdakini zora sokmadan, şahsiyetini, onurunu rencide etmeden ama bir yönüyle de mesaj yüklü olarak bir şeyler duyurmaktır. Çok şey söylenir ama ben asıl size Hazreti Nuayman'ı anlatacağım için bunlar sadece ön bilgiler, bu kadar söyleyeyim. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Nasreddin Hoca mesela bu konuda bir örnektir. Gerçekten latifenin bu topraklardaki bir üstadıdır. Latifeyi el-latif olan Allah'ın gösterdiği, peygamberin gösterdiği şekliyle ortaya koymuştur. İkincisi, şakada asla yalana tenezzül edilmemelidir. Şakacıktan bile yalan yok. Hani halkın kullandığı bir kelime var ya, pembe yalan. O pembe yalan dedikleri şey var ya, o da yalan. O başlı başına bir yalan. Yalanın şakası da olmaz. Ebu Davud'da geçen bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 kez yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun diyor. Sahabe dehşetle, kime ya Resulallah? İnsanları güldürmek için yalan söyleyene diyor. Bakın, Efendimiz ilke koyuyor. İnsanları güldürmek için yalan söyleyene. Şaka yapıyor Efendimiz bir gün sahabeye. Ebu Hureyre ilk kez şahit olmuş. Ya Resulallah diyor, sen de mi şaka yaparsın? Ebu Hureyre'dir, ben de yaparım ama yaparken de doğru yaparım. Asla yalana kapı açmam diyor. Dolayısıyla mizah ahlakındaki ikinci madde budur. Asla yalan yok. Üçüncüsü, tevriye mizahın bir malzemesidir, kullanılabilir. Ne demek tevriye? Bir söz söylüyorsunuz, kastınız başka ama muhatap başka bir şey anlıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bir sözü iki manada kullanmak mizah için caizdir. Bazen de insan mecbur kalabilir bunu kullanmaya. Bunun cevazatını, bunun ruhsatını Efendimiz veriyor bize. Örnek vereyim mi, bu bir anlaşılsın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bedir'e doğru gidiyor. Kureyş kervanından haber bekliyor. Bir tane Bedevi'yi görüyor karşısında. Bedevi'ye diyor ki, buradan bir kervan geçmesi gerekiyordu. Geçti mi? Bedevi diyor ki, önce kim olduğunu bana söyle, sonra sana söyleyeyim. Efendimiz düşünüyor, eğer ben Resulullah'ım dese belki korkacak, söylemeyecek, belki gidecek kervana ulaştıracak haberi. Ama Allah Resulü'nden bahsediyoruz. En ufak bir haşa yalan hayatında yok. Söylediği söz doğru olmalı ve oradaki o sıkıntıyı da gidermeli. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Nahnu min ma'in diyor. Biz sudanız diyor. Ne anlıyor karşıdaki? Su diye bir kabile var oralarda, meşhur. Zannediyor ki Efendimiz dedi ki biz su kabilesindeniz. Ama Resulullah'ın kastı ne? Biz bir damla sudanız. Hepimiz sudan yaratıldık. Efendimizin kastı da bu. Sözde doğru. Orada sözün hakkı da verildi. O tehlikeden de kurtulmuş oldu. Aynı sözü biz doğruluk abidesi olan Hazreti Ebubekir'de de görüyoruz. Hicret yolu, Hazreti Ebubekir bölgede tanınan birisidir. Tüccardır, nesep alimidir. Önünü kesiyorlar. Hazreti Ebubekir'le sohbet ederlerken yanındakini soruyorlar. Men heze diyorlar. Kim bu? Resulullah dese yüzüne, başına 100 deve konmuş. Ne diyecek? Hedin yehdini diyor. O benim yol rehberimdir. Ne anlıyor karşıdaki? Resulullah çölleri bilen yol mürşidi olarak anlıyor. Ama Hazreti Ebubekir'in kastı ne? Dünya ahiret yol rehberi. Sözde haşa bir yalan var mı? Yok.
Sadakat var ama tevriye var. Latifeler de mümkündür, böyle yapılabilir. Resulullah'ın bu manada çokça örnekleri var, onu da orada bırakalım. Bu konuda dördüncü ilke, latife, mizah, zeka işidir. Ancak zeki adamlar yapmalı ve anlayacak muhataba yapmalılar. Aslında ben Hazreti Nuayman'ı size seçerek bir şey de söylemiş oldum Rizeliler için. Rizeliler zeki adamlardır. Zeki oldukları için zaten böyle bir özellikleri var. Efendimiz de bunu söylüyor aslında. Bir yönüyle bunu yapacak adamın kabiliyeti olmalı. Bu bir zeka işidir. Ama her adama değil, bazı adamlar kaldıramayabilir, bazı adamlar çok çabuk alınabilir, onlara değil, muhatap iyi seçilerek yapılmalıdır. Beşincisi, bu alandaki beşinci ilke, yapılan mizah, şaka, kardeşliği ve dostluğu ziyadeleştirmeli, asla düşmanlığı körüklememelidir. Şimdi duyuyorsunuzdur, falanca falancadan küs. Neden? Yapılan şakadan dolayı. E oldu mu peki biz? Böyle mi davranmalıyız? Öyle yapacağız ki muhabbet olacak. Mesela iman ettiğimiz peygamberimiz hanımlarına şaka yapıyor. Ayşe anamızı gördüğü zaman ya Aiş diyor. Ey Ayşecik. Bakın şaka yaptı ama o sevgiyi arttırdı. Bazen Hümeyram diyor. Ey pembe yanaklım diyor. Onunla böyle konuşuyor. Enes bin Malik'le ya Zul-Uzuneyn, ey iki kulaklı diyor. Hem güzel hem de sözünde bir manayla şaka olduğu gibi ünsiyeti arttıracak şey de var. Böyle bir özellik var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde. Dolayısıyla beşinci madde bu. Kesinlikle dostluğu ve kardeşliği arttırmalı. Asla düşmanlığı körüklememeli. Altıncısını da söylüyor, işi bitiriyorum. Şaka, mizah hayatta yemekteki tuz kadar olmalı. Her zaman olmamalı. İnsanın mürüvvetini ve vakarını zedelememeli. Kifayet miktarınca olmalı ki Müslümanın asıl vakarı muhafaza edilmiş olsun, zedelenmemiş olsun. Peki Nuayman İbni Amr bu altı tane ilkeye uyuyor mu? Bakacağız, o ayrı bir mesele. Ama meselenin altı tane ilkesi böyle. Biz en azından bundan sonra mizah ahlakı konusunda, latife ahlakı konusunda bu ilkeleri koruyarak inşallah yürüyeceğiz. Adımlarımızı bu ilkeler çerçevesinde yeniden şekillendireceğiz. Gelin Nuayman İbni Amr İbni Rifa'a el-Ensariye. Doğum tarihini bilmiyoruz. Ama Medineli, Hazreç kabilesinden, Neccar oğullarından. Neccar oğulları kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dedesi Abdülmuttalib'in dayıları. Efendimiz bu yakınlığı Medine'de olduğu süre boyunca hep kullanmıştır. Bir hikmet de zaten Efendimizin mescidinin Neccar oğullarına yapılmasının sebebi de budur. Abdülmuttalib'in orada ne işi var? Abdülmuttalib'in babası Haşim büyük bir ticaret adamıdır. Resulullah'ın dedesinin babası. Bir ticaret için Yesrib'e gidince, o günkü adı Yesrib, sonra Medine olacak biliyorsunuz. Oradan bir hanımla evleniyor. Selma binti Amr, Neccar oğullarından. Evliliğinin hemen arkasından Filistin'e, Gazze'ye gidiyor. Seferi tamamlamak için. Takdir ilahi bu ya, Gazze'de de vefat ediyor. Ve şu anda Gazze'de kabri bilinir, ziyaret edilir. Onun için Araplar Gazze'ye Gazze-tu Haşim derler. Haşim'in Gazze'si derler. Ve Abdülmuttalib yıllar sonra torunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de öyle olacak. Yetim olarak doğar babasız bir biçimde Yesrib'de. 8 yaşına kadar oradadır. Annesi Selma saçlarında beyazlık olduğu için saçlarında beyazlık anlamında şeybe adını ona koyar. Sonra Muttalib onun amcasıdır. 8 yaşında gelir. Yeğenini alır Mekke'ye götürürken meseleyi bilmeyenler
Muttalib'in kölesi anlamında Abdülmuttalib derler Resulullah'ın dedesine. Şeybe ismi unutulur, Abdülmuttalib ismiyle meşhur olur. Yıllar sonra Efendimizin babası Abdullah, annesi hamilenin karnında Efendimiz, yani Amine annemizin hamile olduğu günlerde Nabıga oğullarına ait bahçeyi, ki babasının dayılarının bahçesi, orayı ziyaret etmeye gelir, hastalanır ve orada vefat eder. Efendimizin babasını Abdullah'ın kabri nerede biliyor musunuz? Efendimizle aynı yerde. Kader ilahi böyle. Efendimiz şu anda kıble yönünde Ayşe anamızın odasında metfun biliyorsunuz. Babası Abdullah da tam aksi istikametinde, o günlerde Nabıga oğullarına ait bir bahçe, orada metfun. Şöyledir yerleri yani. Takribi olarak da bilinir. İşte Neccar oğullarının Efendimizle böyle bir yakınlığı var. Eba Eyyub El Ensari de o kabileden. Medine'yi Mus'ab'a ayarlayan, Mus'ab'a hazırlayan o büyük insan, çok büyük bir insan, gerçekten bilinmesi gereken bir insan, başımızın tacı o. Bugün Medine varsa onun büyük bir emeği var. Es'ad İbni Zürare de o kabileden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kabileyle yakınlıkları, bu bağların canlılıkları biraz da bu tarihi geçmişe dayanıyor. Nuayman İbni Amr, akrabası olan Es'ad İbni Zürare'nin eliyle iman şerbetini içiyor. Ve son Akabe biatına katılıyor. Orada Resulullah el uzattığı zaman, el uzatan 75 elin sahiplerinden bir tanesi de o oluyor. Efendimizle orada tanışıyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp geliyor Yesrib'e. Yesrib'e hicret ediyor, affedersiniz. Hicret edip Neccar oğulları mahallesine gelince de Efendimizle komşu oluyor Nuayman. Allah Resulü Nuayman'ı çok seviyor. Tarif edemiyorum onu ama bazı kaynaklarımız tarif ediyorlar onu. Biraz da komik bir tipi var Hazreti Nuayman'ın. Resulullah onu görünce zaten gülmeye başlıyor. Biraz neşe açan bir tiptir. Bazen vardır içimizde öyle kardeşlerimiz. Nuayman'da da öyle bir özellik var. Benim Nuayman'ı çokça sevmemin nedenlerinden bir tanesi de bu. Niye seviyorum biliyor musunuz? Her sahabeyi sevmemiz lazım da onu bir ayrı seviyorum, sebebini de söyleyeyim. Sürekli Resulullah'ın yüzünde hüzün vardır zaten. Onun güldüğünü hadis kitapları müstakil bir biçimde bir araya da toplamışlardır. Sayılıdır. Ne güzel bir güzellik, bahtiyarlık ki Hazreti Nuayman Resulullah'ın karşısına geçince Efendimiz gülüyor. Bir şeyler yapıyor, Efendimiz gülüyor. Resulullah'ı güldürdüğü için Allah da senin yüzünü güldürsün ey Nuayman diye dua ediyoruz. Allah sana hiçbir zaman kötü bir şey vermesin. Zaten en güzelini vermiş ki seni en güzele dost eylemiş. Allah yeryüzünde yaratacağı bütün kulların kalplerine baktı. Kalbi en güzel olanı Muhammed Mustafa seçti. Sonra bir daha kalplere baktı. Peygamberlerden sonra kalbi en güzel olanları Muhammed Mustafa'ya dost seçti. Nuayman eğer o bahtiyarlığa, yani sohbeti risalete muhatap olmuşsa, böyle bir güzellik var zaten, ama yine biz ona dua etmeliyiz. Allah Resulü'nü güldürdüğü için o hüzün dolu çehreye birkaç sefer bile olsa tebessümü, hatta bazen azı dişleri görünürcesine Efendimiz'i güldürdüğü için biz de ona böyle dua etmek zorundayız. Efendimiz geliyor, o da o Efendimiz'in komşusu. Artık Resulullah neredeyse, Hazreti Nuayman orada. Bedir'de Hazreti Nuayman, Uhud'da Hazreti Nuayman, Hendek'te Hazreti Nuayman, Resulullah neredeyse Hazreti Nuayman. Ne yapmış bilmiyoruz ama Efendimiz biliyor. Biraz sonra size anlatacağım bir söz üzerine Resulullah diyor ki, bırakın Nuayman'ı,
Ben Bedir'deki kahramanlığını bilirim. Demek ki Bedir'de bir kahramanlık yapmış o büyük insan. Resulullah da birilerinin elinden Nuayman'ı bu sözle kurtarıyor. Bu kadar özelliği var bu Nuayman'ın. Bir özelliği var. Nedir? Allah içkiyi yasak etmiş, haram kılmış ama beşer bir türlü iradesine söz geçiremiyor. Bir türlü içki illetinden kurtulamıyor ve içiyor. İçtiği halde Resulullah'ın huzuruna geliyor. Ya Resulallah, yine yaptım diyor. Yine o yanlışa düştüm, beni temizle deyip Resulullah'a kendi elleriyle hat uygulattırıyor. Bakın neden bahsediyorum size Allah aşkına. Dikkat edin, satırlar arasında çok önemli mesajlar var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna bir gün bir daha geliyor. Bazı kaynaklar 4 kez Resulullah'ın ona hat uyguladığını söylüyorlar. 4 kez içmiş ve kendisi gelmiş Resulullah'ın yanına. Ya Resulallah, yine yaptım o yanlışı, beni temizle demiştir. Efendimiz de hat uygulamıştır. Bu 4. kez geldiğinde o mecliste Hazreti Ömer de var. Onu o halde görünce Hazreti Ömer celalleniyor. Allah sana lanet etsin diyor. Her seferinde olur mu diyor bu. Yine içmişsin, yine gelmişsin diyor. Anında Resulullah'ın tavrı bu. Sus ey Ömer, sus ve ona lanet okuma. Vallahi o Allah ve Resulünü seviyor. Unuttun mu onun Bedir günü yaptığı yiğitliği, kahramanlığı? Ne dedi bizim iman ettiğimiz peygamberimiz? Günahla günahkarı ayırdı. Günah başka bir şey, günahkar başka bir şey. Bir mümin asla günahı sevmez. Her günahtan küfre giden bir yol olduğunu bilir. Hiçbir günahı küçüktür, büyüktür gibi ayırarak basiti almaz. Küçük büyük günah var, onu inkar etmiyorum. Ama bir mümin için en küçük günah bile nazarında en büyük günahtır. Yaptığında ızdırabını duyar ve bu konuda hemen tevbe ve istiğfar ile Allah'ın kapısına yönelir. Ama bir mümin, başka bir mümin günah işlediği zaman günahının yüzünden ona düşman olmaz. Günah başka, günahkar başka. Filmde bir cümle dinlediniz, hatırınızda mı? Başkasının günahına ağlayan adam, sahabe bu zaten. Resulullah'tan öğrenmişler bu terbiyeyi. Başkasının günahına ağlıyorlar.

peygamber ne dedi aslında biliyor musun? 10 tane yanlış olsa, bir tane doğru olsa. Bir tane doğrunun ve imanının hatırı için o mümini kardeşin bilmelisin ve bağrına basmalısın. Çünkü kardeşlik hukuku bunu gerektirir. Ondan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nuayman'ın bu özelliğini bildiği halde ona lanet okunmasını asla tavsiye etmiyor. Terbiye etme adına gayret içerisinde oluyor ve Hazreti Ömer gibi birileri bir şey söylediği anda da anında müdahale ediyor. Şimdi Efendimiz ne dedi? Nuayman dedi, Allah ve Resulünü seviyor. Nasıl seviyor? Bir örnek. Şöyle bir özelliği var. Pazarı dolaşıyor, kendisi de ticaretle uğraşır Hazreti Nuayman'ın. Ama çoğu zaman parası olmaz. Pazarda güzel bir şey gördüğü anda bunu ilk önce Resulullah tatmalıdır diyor. Satın alıyor eğer parası varsa, getiriyor Efendimiz'e ikram ediyor. Kendisi de şöyle uzaktan Resulullah'ı seyrediyor. Allah Resulü o getirdiği şeyden yedikçe sanki kendisi yemiş gibi keyifleniyor. Sen yiyince ben doydum diyor ya Resulallah. Öyle muhabbetini izhar ediyor. Ben Erzurumluyum, bizim oralarda öyle bir söz var, bilmiyorum Rize'de de var mı? Gönlün sevmesi elin vermesiyle belli olur diyorlar bizim oralarda. Yani sevginin ispatı elin verdikleriyle belli olur. Nuayman bunu ortaya koymuş ve Resulullah bunu görmüş. Nuayman Allah ve Resulünü seviyor diyor. Bazen de parası yok. Ne yapacak? Bakıyor ki güzel bir bal var. Alacak, para yok. Satıcıya diyor ki ben bunu alıyorum. Gel benimle, gittiğimiz yerde birisi sana ödeyecek parasını. Takıyor arkasına o satıcıyı, geliyor. Resulullah'a balı uzatıyor. Ya Resulallah diyor, çok güzel bir bal aldım sana getirdim. Tatmaz mısın diyor. Efendimiz sadaka almaz, hediyeleri boş çevirmez. Bu da onun en temel ilkesidir. Hediyeyi alıyor, tadıyor, yanındaki arkadaşlarına tattırıyor. Nuayman'ın yanındaki malın sahibi diyor ki hani parası? Git diyor, o balı tadandan al parayı. Geliyor Resulullah'ın yanına. Ya Resulallah diyor, Nuayman böyle böyle dedi. Nuayman diyor, benim paramla mı bana hediye edeceksin? Sen madem paran yok niye bunu yapıyorsun? Ya Resulallah, o kadar güzel bir baldı ki senin tatmanı istedim. Ve Allah Resulü satıcının parasını ödüyor, onu gönderiyor. Nuayman'ın Allah Resulü ile bağı böyle. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem bir peygamber hem de bir devlet başkanı, böyle olmasına rağmen elinin altındakileriyle münasebet bu. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam merhamet üzere yürümeseydi biz bugün belki de sahabe dediğimiz o büyük neslin birçoklarını göremeyecektik. Merhamet üzere yürüyor. Günlerin birinde Bedevi'nin biri Resulullah'ı ziyarete gelmiş. Devesini bağlamış Mescid-i Nebevi'nde, develerin bağlandığı bir yer var dışarıda avluda. İçeriye Efendimizin huzuruna girmiş. Nuayman, ashab-ı kiramın diğer fertleriyle oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Sahabeden birileri Nuayman'ı kızdırıyor. Sen diyor o kadar erkeksen, kes şu deveyi de biz yiyelim. Günlerdir et yememişiz. Yapamazsın, yaparım diye cedelleşiyorlar. Nuayman diyor ki bakın kızdırmayın beni, yaparım. Yapamazsın diyorlar, daha da kızdırıyorlar ve Nuayman adamın devesini kesiyor. O bedevi Resulullah'la konuşmasını bitiriyor. Bedevi her zaman alçaltma manasında bir ifade olarak kullanılmaz. Bunu bilelim. Bedevi köylü demek. Köyden gelene de bedevi denirler. Bazen şehirliye yakışmayan işler yapana da bedevi derler. Buradaki maksat köyden gelen birisidir. Çıkıyor dışarıya. Zaten tek hazinesi, tek sermayesi bir devedir. Deve yerde kanlar içerisinde bir feryatı koparıyor. O feryat edince Nuayman kaçıyor. Orayı terk ediyor. Efendimizin amcasının kızı Duba binti Zübeyir'in evinin yakınlarında bir çukura giriyor, üstünü kapatıyor. Efendimiz çıkıyor dışarıya, bedevi telaşlı telaşlı. Ya Resulallah.

Görüyor musun ne yapmışlar? Kim yaptı diye deyip soruyor Efendimiz. Nuayman. Nerede o? Ya Resulallah şu tarafa doğru kaçtı diyorlar. Efendimiz sahabe ile beraber onun arkasında. Nerede nerede diye arıyorlar. Ashabtan biri görmüş onun girdiği yere. Nerede olduğunu söylemeden Efendimiz'e işaret ediyor böyle. Allah Resulü kaldırıyor hurma liflerini orada. Efendimiz aslında bidayeten kızmıştır. Biraz da kızgınlık vardır. Çık diyor oradan. Nuayman çıkınca Resulullah'ın hali değişiyor, gülmeye başlıyor. Artık Efendimiz o halini görünce o şeyi unutuyor. Niye yaptın diyor bunu. Ya Resulallah diyor. Bana senin yerin, benim yerimi sana gösterenler bana bu işi yaptırdı. Kızdırdılar beni, ben de yaptım diyor. Allah Resulü diyor ki yine yaptın yapacağını. Alıyor, hiçbir şey demiyor. Merhamet peygamberi. O bedevi alıyor karşısına, onu memnun edecek bedelini ödüyor, devesinin parasını ödeyerek onu geri gönderiyor. Nuayman Resulullah'ın Medine'sinde hali bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onu bazen itidal çizgisine çekmeye çalışsa da karakteriyle ve kabiliyetiyle, mizacıyla savaşmıyor. Terbiye ediyor evet, ama asla ona farklı şeyler söylemiyor. Peygamberin Medine'sinde bu özelliğinde olan bir insan olarak varlığını devam ettiriyor. Tarihler hicretin 6. yılıdır. Hudeybiye'nin arkası. Biliyorsunuz Hudeybiye'de Mekke ile Medine tarafında bir anlaşma olmuş. 10 yıl savaş olmayacak. Ama Mekke tarafı anlaşmayı bozmuş. Ebu Sufyan da Medine'ye gelmiş. Bir aracı bulayım da tekrardan anlaşma uzasın diye çaba gösteriyor. Ebu Bekir'in yanına gidiyor olmuyor, Ömer'in yanına gidiyor olmuyor, Osman'ın yanına gidiyor olmuyor, Ali'nin yanına gidiyor olmuyor. Çok zor bir halde Ebu Sufyan düşünceli düşünceli Medine sokaklarında yürüyor. Nuayman diyor ki ben buna bir şaka yapmalıyım. Öyle de bir şaka yapmalıyım ki o günler daha Müslüman değil Ebu Sufyan. Bu Allah'ın düşmanının ödünü koparmalıyım diyor. Sert bir edayla Ebu Sufyan'ın karşısına geçiyor. Sen diyor Mekke'nin reisi olan Ebu Sufyan mısın? Ebu Sufyan şaşırıyor. Evet diyor. Ben diyor Ensar'ın ulusu Nuayman'ım. Duydum ki sen beni hicvetmişsin. Eğer seni biraz daha görürsem Medine'de dolaşır bir halde ben sana nasıl ceza vereceğimi bilirim diyor. Ebu Sufyan neye uğradığını şaşırıyor. Nuayman kim? Ensar'ın ulusu kim? Sormaya fırsat bırakmadan Nuayman kaçıp gidiyor. Biri araştırayım diyor. Bu Nuayman kimin nesi? Bir tane Ensar'dan sahabinin yanına gidiyor. Ya diyor Ensar'dan bir ulu varmış. Seyyid yani kavminin efendisi. Adı Nuayman'mış. Kimdir o? O sahabi efendimiz gülüyor. Diyor ki biraz önce seninle konuşan Nuayman'ın ta kendisiydi. Tabii olan olmuştur. O korktuğu kadar o korktuğu da yanına kar kalmıştır. İşte Nuayman'ın Mekke'de, Medine'de affedersiniz Ebu Sufyan'a yaptığı şakalardan bir tanesi de budur. Kendini böyle söyler. Onun hali, onun kabiliyeti, onun mizacı, onun kameti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bir şakası var. Zaten vefatına bir yıl vardır Efendimizin yapmıştır Nuayman. Kaynaklarımız diyor ki o şaka yapıldığı yerden bu sırada yapılıyor. Efendimiz'e haber geldiği zaman ilk anlatıldığında da Resulullah çok güldü. Sonra defaatle o şakayı Hazreti Ebu Bekir'e bir kez daha anlattı. Ebu Bekir hele anlat bakayım ne yapmıştı Nuayman, anlattırıyor ve o şakaya gülüyor. Nedir o şaka biliyor musunuz? Efendimizin vefatına bir yıl var. Hazreti Ebu Bekir yanında birkaç adamı, Nuayman da içlerinde, Bedir gazilerinden olan Süveybit İbni Harmele de onların içerisinde bir kafile ile Busra'ya, Şam'a doğru ticari bir kervanla geliyor. Görevlendirme yapmış. Süveybit'i Hazreti Ebu Bekir yemek işlerinin başına koymuş. Benden habersiz kimseye kervanımızın erzakını vermeyeceksin demiş. Böyle bir görevi var.
Nuayman o gün ticaret yaptıkları o zamanlarda acıkmış. Gelmiş Süveybit'e demiş ki biraz yemek ver yiyeyim acıktım. İzin yok demiş. Hazreti Ebubekir bana dedi ki kimseye verme. Gelsin izin alalım verelim. Verirsin vermem. Verirsin vermem tartışma olmuş. Bak ver diyorum yoksa başına bir iş getiririm demiş. Süveybit yine vermemiş. Sen görürsün demiş gitmiş. Kendisini o günlerde ticaret yaparken insanlara çok bilgili birisi olarak kabul ettirmiş. Bir şeyler anlatmış. İnsanlar da Medine'den geldikleri için böyle bir itibar göstermişler. Ey tüccarlar deyip etrafına tüccarları toplamış. Şurada gördüğünüz adam var ya Süveybit'i işaret ediyor. O benim kölemdir. Onu 10 tane yavru deveye satıyorum. Alan var mı? İçlerinden bir tanesi diyor ki ben alırım. Ama bir şey var diyor. Çok huysuz bir adamdır. Şimdi siz gidip onu efendin seni sattı. Bizimle gelmen lazım dediğiniz zaman diyecek ki ben hürüm. Hür olduğunu söyleyecek. Ona inanmayın. O benim kölem. 10 devemi alın ağzını kapatın ve götürün. Tamam mı? Tamam. 10 deveyi alıyor. Adamlar geliyorlar. Süveybit'i tutukluyorlar. Hemen etrafınız çevriliyorlar. Efendin seni sattı diyorlar. Süveybit diyor ki ya ben efendiyim, hürüm, böyle bir şey yok. Ne diyorsa ikna ettiremiyor. Tamam tamam diyor, efendin senin halini bize anlattı. Adamı alıp götürüyorlar. Hazreti Ebubekir geliyor Nuayman'a soruyor. Nuayman diyor ne oldu arkadaşın? Beni kızdırdı, ben de onun başına bir iş getirdim diyor. Ne yaptın anlatıyor. Varıyor Hazreti Ebubekir o adamların yanına. Hadisenin iç yüzünü anlatıyor onlara. Develerini geri veriyor. Süveybit'i onların elinden kurtarıyor. Allah Resulüne hadise anlatıldığı zaman Efendimiz onlarca sahabinin içerisinde mübarek dişleri görünürcesine tebessüm ediyor. Sonra dediğim gibi kaç kez hele bir daha anlat Ebubekir. Ne yapmıştı Süveybit? Nuayman Süveybit'e anlattırıyor gülüyor. Ne zaman anlattırıyorsa gülüyor. Nuayman Resulullah'ın Medine'sinde şehrinde böyledir. Hal böyleyse eğer nasıl bir Müslüman sadaka olan tebessümü yüzünden eksiltebilir? Peygamber aleyhissalatü vesselam bile şaka yapmışsa, kendisine şaka yapılmasına tahammül etmişse, kendisi hanımlarına şaka yapmışsa, Nuayman gibi, Abdullah İbni Huzayma gibi, Enes bin Malik gibi, Süheyb-i Rumi gibi, Hazreti Ali gibi bazı sahabilerin kendisine şaka yapmalarına da imkan vermişse, Resulullah'ın bu kameti bize çok şey söyler değil mi? Ya Hayber ya Tebuk dönüşüdür. Efendimizin bir sünneti var. Sefer sonrası Allah Resulü aleyhissalatü vesselam önce Mescid-i Nebevi'ye gelir. İki rekat şükür namazı kılar. Hemen eviyle mescit yan yana biliyorsunuz. Evine de gitmez. Önce cam parçası Fatma'sını gider ziyaret eder. Sonra evine gelir. Fatma'sını da ziyaret eder. Evine girerken o anda şiddetli bir rüzgar evin içine girer. O rüzgarın etkisiyle bir örtü savrulur yere düşer. Örtünün altında da bir şeyler çıkar. Ebu Davud'un süneninden size aktarıyorum. Resulullah ilk kez görüyor. Varıyor oraya, bakıyor ki oyuncak bebek var orada, at var orada. Çok ilgisini çekiyor. Ya Ayş diyor, ey Ayşe, Ayşecik bunlar ne? Efendimiz hanımına böyle hitap eder dedim ya. Ayşe anamız diyor ki onlar diyor benim çocukken oynadığım oyuncaklardı. Atmadım, şimdiye kadar yanımda sakladım. Efendimiz alıyor o bebeklerden bir tanesini. Bu ne diyor? Ayşe anamız da şaka yapıyor. O benim kızım diyor. Oyuncak bir bebek. Bir at alıyor eline. Atın kanatları var. Resulullah'ın hoşuna gidiyor. Biraz da alaycı bir ifadeyle. Çünkü Ayşe anamızdan öyle anlıyoruz. Bu ne diyor? At diyor. Hiç kanatlı at olur mu Hümeyram diyor. Ayşe anamızın biraz morali bozuluyor. Ama bir şey diyecek. Çok zekidir Ayşe anamız. Allah ebeden ondan razı olsun.
annelerimiz içerisinde Ayşe anamızın değerini arttıran da budur. Biliyorsunuz en fazla hadis rivayet eden annemiz odur. O zekadan dolayıdır o. Diyor ki ya Resulallah, niye Süleyman'ın atlarının kanatları var da niye benim atımın kanatları olmasın? O da öyle cevap veriyor. Bakın nasıl insani ve beşeri anlamda bir ilişki yürüyor asr-ı saadette. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen o güzide nesilde. Nuayman Resulullah'la hep böyledir. Hep şaka yapmaktadır. Allah Resulü de ondan memnundur. Onun o hali bazen biraz çizgileri zorlasa da yine ona tahammül etmektedir. Efendimiz vefat ediyor. Ebu Bekir döneminde Nuayman aynı. Ömer vefat ediyor. Onun döneminde aynı. Devir Hazreti Osman devridir. Son bir şaka söyleyeceğim. Onun şakası. Sözlerimi toparlayacağım. Hazreti Osman 3 kıtaya hükmeden koca bir devletin devlet başkanı. Mescid-i Nebevi'de namaz kılıyor. Yaşı 115 olan Allah Resulü'nün ashabından birisi daha var orada. 115 yaşlarında gözleri görmeyen ama bir sahabi. O günlerde gözleri görmez olmuş. Mahreme İbni Nevfel, o da orada. Yaşlı, gözü görmez bir zat. Bir ara otururken çok affedersiniz küçük abdestini bozma ihtiyacı hissediyor. Mescid-i Nebevi'den dışarıya doğru çıkmaya çalışırken gözü görmediği için bir daha içeriye doğru geliyor. Bir köşeye yapacağı anda sahabe oranın mescit olduğunu hatırlatıyor. O anda Nuayman devreye giriyor. Nuayman diyor ki gel diyor, ben seni götüreyim diyor münasip bir yere. Elinden tutuyor, mescidin başka bir köşesine götürüyor. Şakaya bu, Nuayman bu işte. Ora müsait diyor, buraya yapabilirsin diyor. Mahreme tam yapmaya yeltenecek, başkaları uyarıyor burası mescittir falan diye. Mahreme çok kızıyor. Vallahi diyor, seni bir elime geçirirsem bu asayı senin başında kıracağım diyor. Aradan bir müddet geçiyor. Onun Nuayman olduğunu öğreniyor. Nuayman yine giriyor Mescid-i Nebevi'ye. Bakıyor mahreme orada namaz kılıyor. Hazreti Osman da ön tarafta tek başına namaz kılıyor. Namazını bitirmiş Hazreti Osman da oturuyor orada. Sesini değiştiriyor. Eğiliyor mahremenin kulağına. Halen diyor Nuayman'a kızgın mısın? Söyleyen kendisi. Halen kızgın mısın diyor. Hemen sinirleniyor mahreme. Kızgınım diyor. Bir bulsam bir görsem biliyorum diyor. Seni ona götüreyim diyor. Elinden tutuyor. Hazreti Osman'ın yanına götürüyor. Ve diyor ki bak burada diyor. Burada der demez sopayı Hazreti Osman'ın başına indiriyor. Ve başını kanatıyor Hazreti Osman'ın. Sonra anlıyor işin aslını. Anladıktan sonra iş işten geçiyor. Bir kızgınlığı birse on oluyor. Seni benim elimden hiç kimse alamaz diyor. Akrabalarını da devreye koyuyor. Sana kesinlikle kısas uygulayacağım diyor. Ne olursa olsun kimse seni elimden alamaz diyor. Hazreti Osman biraz toparlıyor kendini. Biraz iyi olduktan sonra huzuruna çağırıyor mahreme ile Nuayman'ı. Mahreme diyor, bak diyor Nuayman benim başıma vurdu ve benim başımı yardı. Normalde benim kısas hakkım var, ben de istemem lazım. Ama ben bir gün gördüm Nuayman Allah Resulü'nün huzuruna bir işle gelmişti. Edebine kurban olduğumuz Hazreti Osman işi söylemiyor. İşi ben size söyledim işin bidayetinde. Hat uygulanacak o hadise. Hazreti Ömer o zaman kızdı ve lanet okudu da Resulullah dedi ki bırak onu Ömer. O Allah ve Resulünü seviyor ve o Bedir ashabındandır. Ve Efendimiz ona lanet okunmasına müsaade etmedi. Eğer beni dinlersen gel, ben de hakkımdan vazgeçeyim, sen de hakkından vazgeç. Burada bir şekilde birbirimizle helalleşerek ayrılalım. Mahreme bu sözü duyunca artık bir şey söyleyebilir mi? Tek bir şartım var diyor. Bundan sonra bana bulaşmasın. Bu sözü versin bana, ben hakkımı helal edeyim diyor. Söz veriliyor, helalleşiliyor ve Hazreti Osman o semahat kahramanı,
O büyük insan, o iffet, edep kahramanı orada böyle bir kamet ortaya koyuyor. Hazreti Nuayman ya o günlerin arkasından, yani Hazreti Osman döneminde, ya Şam valisi Muaviye İbni Ebi Sufyan döneminde, iki rivayet var, vefat ediyor ve böyle bir hatıranın sahibi olarak aramızdan çekip gidiyor. Allah ondan da onun gibi olan diğer tüm ashab-ı kiram efendilerimizden de razı olsun. Benim aziz kardeşlerim, söz çok ama siz zeki insanlar, az söz ile de çok şey anlarsınız. Çok sahabiden bahsettim de özellikle dört tane sahabinin bir daha mesaj itibariyle dikkatlerinizi çekmek istiyorum onlara. Hazreti Ebu Bekir'den, Ayiz İbni Amr'dan, Hazreti Osman'dan ve bugün adına meclis kurduğumuz Hazreti Nuayman'dan bahsettim. Şimdi bunların her biri aslında bize bugünkü ders çerçevesinde bir ahlaki vasfı nazarlarımıza verdiler. Satır aralarında vardı. Dikkat etmiş olmanız lazım. Söylediğim zaman anlayacaksınız. Hazreti Ebu Bekir yine sadakat dedi size aktardığım örnekte. Ayiz İbni Amr, müminin en önemli ziyneti olan, en önemli süsü olan zillet dedi. İzzet dedi, affedersiniz. Zillete karşı izzet kavramını Ubeydullah İbni Ziyad gibi birinin önünde dile getirerek. Hazreti Osman her zamanki gibi semahat dedi. Hazreti Nuayman da bize çok şey dedi de özellikle muhabbet dedi. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne dedi bugünkü derste? Merhamet dedi. Gelin bu beş şey üzerinden biz de beş tane mesaj alalım. Efendimizin üzerinden merhameti, Ebu Bekir'in üzerinden sadakati, Ayiz İbni Amr üzerinden izzeti, Hazreti Osman üzerinden semahatı, Hazreti Nuayman üzerinden muhabbeti. Bu beş şey üzerinden size beş tane mesaj veriyorum. Beş tane mesaj emanet ediyorum. Söz bir emanet, ben bunu yüreğimde, zihnimde sakladım, buraya kadar getirdim. Şimdi o emaneti sahipleri olarak size veriyorum. Artık siz bilirsiniz. Ya alırsınız ya almazsınız. Ya alır uygularsınız ya burada bırakırsınız. O sizin bileceğiniz iş. Söz bir emanet ve ben de emaneti ehli olan sizlere duyurdum. Ne diyorum peki? Bir, Efendimiz gibi merhameti hayatının esası kılmalısın ki anaca bir şefkat ile karakterlerle savaşmadan herkesi hayatın içerisinde doğru bir yerde istihdam edebilesin. Bir daha söyleyeyim. Efendimiz gibi merhameti hayatının esası kılmalısın ki anaca bir şefkat ile karakterlerle savaşmadan herkesi hayatın içerisinde doğru bir yerde istihdam edebilesin. Biz Efendimiz'den bunu gördük değil mi bugünkü derste? Öyleyse anneler, babalar, muallimler, öğretmenler, işverenler, neyse artık muhataplarım, merhamet senin de benim de hayatımın esası olmalı. Eğer işin esası merhamet olmazsa ne olur biliyor musun? Orada menfaat olur. Menfaatin olduğu yerde de bereket olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cihana bıraktığı en derin iz budur. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Budur işte. Alemlere rahmet olarak gönderildiği için evrensel bir rahmet yansıttı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse eğer bugün ona iman eden bizler de aynı merhameti hayatımızın esası kılmalı ve aleme duyurmalıyız. 2. Ebu Bekir gibi sadakati hayatının esası kılmalısın ki yalana hiçbir zaman kapı açmadan en zorlu zeminlerde bile sıddık kalarak
Rabbine doğru yürüyebilesin. Ebu Bekir'in radıyallahu an bir de bize verdiği mesaj budur. Sadakat esasın olacak. Yalan değil hayatına, rüyana bile bulaşmayacak. Rüyanda bile yalan görsen, acaba Allah'ım ben ne yaptım ki sen bunu benim önüme getirdin? Acaba ben yalan mı düşündüm ki yalan gördüm diye ızdırap duyacak. Bir mümin böyle olacak. Sadakat bu kadar hayatında esas olacak ki sıddıklar oluşsun. Allah da seni de beni de katında sıddık olarak yazsın. İşte Hazreti Ebu Bekir'in bize verdiği en önemli mesaj da bu. Ayiz İbni Amr ne diyor? Üçüncüsü, Ayiz İbni Amr gibi izzeti hayatının esası kılmalısın ki zalim ve zorba sultanların karşısında eğilmeden, hakkı haykırarak elde ettiğin değeri sonuna kadar koruyabilesin. Çok şey söylenir ama siz artık anlıyorsunuz. Sadece tekrar edeyim yazanlar için. Ayiz İbni Amr gibi izzeti hayatının esası kılmalısın ki zalim ve zorba sultanların karşısında eğilmeden, hakkı haykırarak elde ettiğin değeri sonuna kadar koruyabilesin. Dördüncüsü Hazreti Osman'dan. Bakın ne güzel söylüyor Hazreti Osman hayatıyla, ben de yansıtmaya çalışıyorum. Ne de güzel bugünün sıkıntılarına derman olabilecek bir şey söylüyor. Başımızın tacı olan, Zunnureyn olan o büyük insan. Hazreti Osman gibi semahatı hayatının esası kılmalısın ki dostlarına karşı hoşgörüyü sonuna kadar koruyarak onlardan zarar görsem bile fedakarlık yapmayı sürdürebilesin. Hazreti Osman bunu diyor. Dosta diyor, düşmana değil. Düşmana ne olduğunu biraz önce ayette dinledik. Onlar kafirlere karşı şiddetli ama birbirlerine karşı merhametli. Öyle mi peki? 1 milyar 700 milyon İslam ailesi öyle mi peki? Size havale ediyorum. Tekrar edeyim yazanlar için. Hazreti Osman gibi semahati hayatının esası kılmalısın ki dostlarına karşı hoşgörüyü sonuna kadar koruyarak onlardan zarar görsem bile fedakarlık yapmayı sürdürebilesin. Beşincisi, meclisin sahibi olan Hazreti Nuayman'dan. Hazreti Nuayman gibi muhabbeti hayatının esası kılmalısın ki hata yapsan, çizgileri zorlasan, birilerini kızdırsan yine de Allah ve Resulünden affa mazhar olabilesin. Bir daha söylüyorum. Nuayman gibi muhabbeti hayatının esası kılmalısın ki hata yapsan, çizgileri zorlasan, birilerini kızdırsan yine de Allah ve Resulünden affa mazhar olabilesin. Benim aziz kardeşim, unutma, muhabbet, sevgi başlı başına bir kurtuluş akçesidir. Vallahi biz amellerimizle değil, Allah'ın rahmetiyle. Ama o rahmeti celbettirecek şey gönlünün ortaya koyduğu muhabbet ile Allah'ın affına inşallah mazhar olacağız. Sizin hepinizin hayran olduğu Enes bin Malik'in kalbini durduran bir hadisle sözümü sonlandırmak isterim. Enes diyor ki, o büyük insan, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fasılasız 10 yıl hizmet ettim. Ondan çok söz duydum. O ne kadar duyduğunu bilmiyor. Biz sonrasında sayarak tespit edebiliyoruz. 2000 küsür tane hadis duydum. Ama bir hadis var ki onu her hatırladığımda, her aklıma geldiğimde kalbim duracak gibi olur. Ümidim artar. Allah'a karşı
Peygamber'e karşı daha farklı bir kamet bende belirir. Ümidim dağlar kadar yücelir. Merak ediyor sahabe. Enes diyor, ne o? Enes'ten bahsediyorlar çünkü. Enes bahsediyorsa ve bu sözü söylüyorsa, bu söz çok önemli bir sözdür. Evet, Resulullah'ın her sözü bizim için önemli. Ama bu söz Enes bin Malik'in dilinden böyle çıkıyorsa daha da önemli. Hangi söz diyorlar? Ne diyor? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Vallahi ben Resulullah'tan bu hadisi duyunca diyorum ki kendi kendime, Enes diyor, ben bir Ebu Bekir kadar, bir Ömer kadar amel işlemedim. Benim amelim onların amelinin yanında hiçbir şey. Ama değil mi ki Resulullah dedi, kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah da şahit, siz de şahit olun ki vallahi ben Resulullah'ı seviyorum, Ebu Bekir'i de seviyorum, Ömer'i de seviyorum. Ve umuyorum ki inşallah yarın cennette onlarla beraber olacağım. İnşallah Enes onlarla beraberdir. İnşallah biz de onlarla beraber olalım. Allah bizleri onların yolundan ayırmasın. Son nefesimize kadar yolumuz Resulullah'ın yolu olsun. Ashab-ı kiram efendilerimizin yolu olsun. Rabbim nasıl burada Hazreti Nuayman adına, o sofranın bir gülü, o gül adına burada bir meclis kurmaya bizleri muvaffak kıldıysa, yarın cennette Hazreti Nuayman'ın sofrasında bizi bir araya getirsin. Anlattığımız şakaları, mizahları Hazreti Nuayman'ın bizzat kendisinden cennette görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. O sofranın sakinleri olarak cenneti hak edecek amellerimizi Rabbim fazlalaştırsın. Rabbim bizlerin bu manada amellerini birse binesin. Aramızdaki kardeşliği daha da fazlalaştırsın. Zalimlere fırsat vermesin. Müslümanları birbirlerine düşürmeye çalışanların hesaplarını başlarına geçirsin. İmanın mutluluğunu her şeyin ötesinde görerek kardeşlik hukukunu işleten taraf olarak bizi katına yazsın. Ve bizi bu manada rezil olanlardan, rüsvay olanlardan, alçalanlardan, alçaklaşanlardan etmesin. İzzetle, şerefle huzuruna yürümeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: Sahabe iklimi sona erdi. Sahabe iklimi sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı Kızıltepe, Mardin.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler, modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zaferoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zaferoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram Zaferoğlu Baklavaları Mardin.
8: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
10: Reklamları dinlediniz.
5: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklim programında yine beraberiz ve Beled suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve daha önce bu sure üzerinde iki defa sohbet yapmıştık. Bu üçüncü sohbetimiz olacak. Ve bu sure-i celilenin özellikle Allah-u Teala'nın yani sarp yokuşu insanoğluna gösterdiği وَهَدَيْنَا هُنَّجِدَيْنَ biz ona iki yol gösterdik. Onlardan birisi sarp yokuştu. Ve o sarp yokuşu tırmanabilecek bir güç, kuvvet, bir kabiliyet de vermiştik ona. Ki o yol cennet yoluydu. Ama o onu tercih etmedi. Neydi o yol? Tercih etmediği, tırmanmadığı, tırmanmayı göze almadığı yol neydi? فَكُّ رَغَبَ köle azat etmek. Evet, bu olay üzerinde durulması gerektiğini söylemiştik. Aziz ve muhterem izleyenlerim, dikkat ediniz. Daha İslam yeni yeni geliyor. Ve bu İslam'ın içerisinde daha yani ahkam ayetleri falan yok. Yani daha zekat yok, bir şey yok. Ama buna rağmen burada büyük büyük rakamlar ifade eden ayetler bunlar. Yani köle azat etmek, yani daha önce de söyledik, gerçekten büyük bir para isteyen veya mevcut olan o köleleri azat etmek çok şeyi gözden çıkartmaktır. Yani bir otomobilinizi vereceksiniz birisine. Yani düşününüz. Allah-u Teala böyle bir teklifte bulunuyor. Bunlar ne anlama geliyor? Evet, ve bu insanlar dedik ki, bu insanlar üstelik henüz Müslüman olmayan insanlar. Evet, bunun hikmeti nedir? Allah-u Teala bununla neyi kastediyor, ne istiyor? Muradı nedir Allah-u Teala'nın? Yani fekkü regabe, ev it'amun fî yevmin zî mesgabe, yetîmen zâ makrabe, ev miskînen zâ metrabe. Yani bunların hepsi o kıtlık gününde bir fakiri doyurmak, efendim toprağa böyle belenmiş miskinlerle beraber olmak, yakın akrabayı görmek, gözetmek, vermek. Bütün bunlar, evet, bütün bunlar elbette İslam'ın şiarlarıdır ama geliniz bu ayeti kelimeleri bir de şu yönden de bakalım, şu açıdan da bakalım. Allah-u Teala şöyle demek istemiyor mu? Ey insanlar, bakınız. Ben bir peygamber gönderiyorum. Ve bu peygamberin hedefi budur. Bu peygamberler köleleri özgürleştirecektir. Eğer bu peygamberin elinden eteğinden yapışırsanız, bu peygamberin arkasına dizilirseniz, bu peygamberin eteğinden elinden tutarsanız, onunla beraber olup aynı çizgide olursanız kurtulacaksınız. Ey köleler, ey garibanlar, ey açlar, ey sefiller, sizi kurtaracak olan bu adamdır. Bu Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Gelin ona iman edin. Bu böyle bir projeyle geliyor. Benzetmek olmasın, bir parti kurulurken, bir parti manifestosunu okurken, nasıl ki o manifestosunda, tüzüğünde, programında böyle şeylere yer verirse, benzetmek olmasın, Allah-u Teala bir Rasul gönderiyor. Ne yapacakmış bu Rasul? Bu Rasul yani köleliğe son verecekmiş. Onu ilan ediyor burada. Ve bir de yani bunu bütün dosta, düşmana, bütün insanlığa ilan ediyor. Bu sure-i celile böyledir. Madem ki böyle başlıyor. Kur'an'ın ilk inen sureleri ki daha önceki, hatırlayın daha önceki yani sohbetini yaptığımız Fecir suresinde de Allah-u Teala yani miskinlerin doyurulması, yetimlerin doyurulması hep oralara vurgu yapıyor. Burada da bu var, burada fazladan bir de köleler var. Özgürlüğüne el konulmuş, alın terine el konulmuş köleler var. Ve bu köleliği kaldıracağını vaat ediyor, dikkat edin. Benim Resulümle birlikte bütün köleler özgürleşecek buyuruyor Allah-u Teala. Aynı zamanda şunu da anlayabiliriz değil mi? Peygamberine de bir yol çiziyor. Ey benim Resulüm, anladın değil mi? Senin yolun neymiş? Sen hep yani ben seni niye gönderiyorum? Ben köleleri özgürleştiresin diye, kölelikten azat edesin diye gönderiyorum. Senin hedefin budur. Sen bunlarla uğraşacaksın. Sen bu garibanlarla uğraşacaksın. Sen akrabalarla uğraşacaksın. Akrabalık bağlarının didik didik olduğu, koptuğu, parçalandığı, insanların birbirlerine sırt döndüğü, birbirlerine surat eşittiği bir dönemde sen özellikle akrabayı göreceksin, gözeteceksin ve bu bağı kuracaksın. Toplumdaki bu bağı kuracaksın. Ve söylediğimiz gibi özellikle
özellikle özgürlükleri, özgür insanoğlunun özgürlüğü, ki insanoğlunun özgürlüğü yani birkaç yoldan engellenir. Ya matparayla, ya mana ile, ya anlamla, ya başka yani eften püften şeylerle insanoğlunun özgürlüğüne el konulmuşsa senin görevin ey Resulüm budur. Hem Resulüne görevini hatırlatıyor. Öyle ya, bu ayeti kerimeleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuyor ve hatırlayın aziz ve muhterem izleyenlerim, inen ayeti kerimelerden inanınız ki aynı anda kafirlerin, herkesin haberi oluyor ha. Yani öyle duymuyor falan zannetmeyin. Yani kafirler daha çok duyuyorlar. Ve hatta inanınız ki ben bunu ispat edebilirim size. Kafirler bile nice ayeti kerimeleri ezberliyorlar. Alay etmek için veya tekrar çürütmek için kuya, boşa çıkartmak için, yanlış falan buna benzer şeylerle veya farkında olmadan tabii ona hayran kalarak da inanınız ki iman etmeyen insanlar da Allah'ın kitabını, ayetlerini biliyorlar. Ne geldi? Efendimiz'e ne geldi? Ondan haberdarlar. Onun için nedir? Bu bir manifestodur. Fekkü rakabe. Köleler azat olacak. Ha. Bu nedir? Bu şudur. Yahu bir adam çıktı ortaya, Mekke'de bir adam çıktı ortaya, köleleri özgürleştirecekmiş. Köleler onunla birlikte özgürlüğe kavuşacakmış. Açlar doyacakmış, yetimler doyacakmış, yetimlerin hakkı yenmeyecekmiş bundan sonra. Yani dikkat edin, bu önemli bir olaydır, bu önemli bir manifestodur, bu önemli bir ilandır. Ondan dolayı zalimler hemen karşı çıkıyorlar, öyle değil mi? Yoksa durup dururken, yani biz hemen iyi niyetle bunları ele alıyoruz. Yani güzel, tamam elbette güzel şeyler ama sen git de bir de insanları köleleştirenlerden sor bunu. Ne anlama geldiğini. İnsanların kanını emenlerden, insanların alın terinin üzerine yerleşenler, servetlerini insanların bileklerinden, dizlerindeki dermanlardan, alın terinlerden sömüren insanlara sorun. Bu ayetleri bir de onlara okuduğumuz zaman, yani onlar ne yapıyorlar? Çıldırıyorlar. Ama onların içerisinde de yani insan sahipleri varsa, izan sahipleri varsa elbette onlar hizaya geliyor ve elbette onlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile beraber oluyor. Demek ki aziz ve muhterem izleyenlerim, bu ayeti kerimelere, bu suredeki bu ayeti kerimelere bir de bu gözle bakmak lazımmış. Yani ortada daha henüz zekat yok ve zekat dediğinde zaten malın 1/40'ıdır ama burada Allah-u Teala köle azat etmekten bahsediyor. Bunu hem Resulüne hem o günkü insanlara haykırıyor Allah-u Teala. Yani İslam gelecek, Allah bir din gönderecek, bir peygamber gönderiyor ve bu peygamberin programı budur işte. Bu peygamberin programı köleliği ortadan kaldırmak, insanlara şeref, İnsanların şerefini, onurunu, haysiyetini kendilerine iade etmek, hepsinin senin benim gibi birbirinden farksız, yani izzet sahibi, onur sahibi insanlar olduğunu ortaya koymak. Evet, gasp edilen bütün haklarını alıp eline vermektir. Bir peygamber geliyor ve bu peygamberin görevi budur diyor Allah-u Teala. Ve böyle bir ilanda, böyle bir manifestoda bulunuyor. Bu ayetleri böyle görelim. Evet, neymiş? Fekkü rakabe, yani sarp yokuşa, adam dediğin sarp yokuşa tırmanır. Adam dediğin sarp yokuşa tırmanır. Bir de bundan şunu da öğreniyoruz. Demek ki kendisini adam zanneden insanlar, yani adam olmak istiyorsanız adamlık budur. Eğer Mekke'de bir adam olmak istiyorsanız, Mekke'nin önemli bir kişisi olmak istiyorsanız budur, yol budur. وَهَدَيْنَاهُ النَّجِدَيْنِ Yani biz insanoğlunun karşısına iki yol çizdik ve o yoldan birisi sarp yokuştur. Adam dediğin o sarp yokuşa tırmanır. Yoksa oğlum vardı, servetim vardı. اَنْ كَانَ مَا زَا مَالِمْ وَبَن۪ينَ Yani işte onlar bu ya malları çokmuş, evlatları çokmuş. Adam olmayı öyle zannediyorlar. Adam olmak demek malı çok olmak, soyu çok olmak, oğlu çok olmak, evladı, iyali, torunu çok olmak. İşte adam dediğin budur diyor. Mekke'nin ölçüsü bu, kriter bu. Evet, yani zamanımızda da hani bazı kriterler var ya, Mekke'nin o günkü kriteri, gerçi bugün de geçerli bu. Yani niceleri kendisini işte zenginliğiyle, malıyla, mülküyle, gücüyle, servetiyle, soyuyla yani ortaya getirdiği gibi Allah-u Teala diyor ki hayır diyor. Adam olmak onlar değildir.
eğer kendinizi adam zannediyorsanız, büyük adam zannediyorsanız, büyük adam sarp yokuşa tırmanır. Akabeye tırmanır. Sarp yokuşa kendisini vurur. Bu büyük adam olmaktır. Ölçü budur. Kendinize göre ölçü uydurmayın. Kendinize göre başka ölçüler uydurmayın. Özellikle soyunuzla, malınızla övünerek bunu bir ölçü kabul etmeyin buyuruyor Allah-u Teala. Bunu biz sık sık tekrar ediyoruz. Yani her sohbette buna benzer cümleler söylüyoruz. Allah-u Teala da ilk indirdiği surelerde ısrarla buna vurgu yaptığı için biz de bunu tekrarlıyoruz. Aziz ve muhterem izleyenlerim. Başka neymiş? Ev et'amun fi yevmin zi mesgabe. Açlık gününde, evet kıtlık gününde, yok günde, ortada hiçbir şeyin olmadığı, kıtlığın kasıp kavurduğu bir günde birilerini doyurmaktır. Adam olmak budur işte. Birilerini doyurmaktır. Evet. Başka yetimen zâ makrabe. Özellikle yakın yetimleri sahiplenmek, yetimlere sahip çıkmak, yetimleri doyurmak yakından başlıyor. Belki garibinize gider ya uzakta. Hayır, herkes eğer dikkat ederseniz aziz ve muhterem izleyenlerim, herkes kendi yakınını doyurduğu zaman biter zaten. Herkes ilk etapta kendi yakınlarını sahiplendiği zaman, kendi yetimini, kendi fakirini, kendi akrabalarını gördüğü, gözettiği zaman dikkat edin ötekine sıra gelmez. Niye? Ötekinin de zaten bir başka yakını vardır. O da ona sahip çıkacak derken ortada hiç böyle gariban, fakir, yetim kalmaz. Demek ki Allah-u Teala ilk günden insanları buraya yönlendiriyor. Yani peygamberini buraya yönlendiriyor, herkesin dikkatini buraya çekiyor ve toplumun derdi de budur ha aslında. Aziz ve muhterem izleyenlerim, iyi dikkat ediniz. Allah-u Teala ölü gündemlerle uğraşmaz. Önemsiz konularla uğraşmaz. Toplumun o gün kanayan yarası budur. Mekke'nin kanayan yarası budur. Çarpıklıktır, zulümdür, haksızlıktır. Garibanların malına mülküne konmaktır. Özellikle Mekke'ye gelen, dışarıdan gelen zavallı, kimsesiz tüccarlara malını mülkünü gasp etmek. Problem o. Problem o. Ve daha önce birçok sohbette söylediğimiz gibi Mekke'nin birçok köşe başındaki tefeciler, insanların kanını emen, fakirlerin yolunu gözleyen, fakirler bir borç alsa da, yani borç üstüne borçlarını katlandırsak, veremese eğer onları kızlarıyla, şunlarla, bunlarla ödetsek, bütün Mekke'deki dert bu. Ve Mekke'nin akıllı insanlarının yüreğini, ciğerini kanatan da bu. Onlardan birisi de işte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Daha önce birçok sohbette söylediğim gibi aslında Efendimiz tek de değildir ha. Peygamber olmazdan önce de yani kendisi gibi düşünen insanlar vardır. Osman bin Hüveylis vardır, Zeyd bin Amr vardır, Varaka vardır. Buna benzer Ümeyye bin Ebi Salt vardır. Birçok insan yani bu dertten muzdariptir. Yani Mekke'nin içerisinde bulunduğu bu zulümden, haksızlıktan muzdarip. Onun için Hilfül Fudul cemiyetini kurmuşlar. Ne yapalım? Bir şeyler yapalım. Mutlaka bu haksızlığın önüne geçelim. Zalimlere engel olalım. Parasına, kızına el konulan, yani malına, mülküne el konulan, gasp edilen insanlara arka çıkalım. Yani Allah-u Teala yani bundan razı olmaz diyen insanlar var. Ama vahiysiz olmuyor bu iş. Peygambersiz olmuyor. Kendi akıllarıyla, kendi güçleriyle bir şey yapamıyorlar. Az çok bir şeyler yapıyorlar ama olmuyor. Olmuyor, bitmiyor. Ve işte onun için Allah-u Teala Resulünü gönderirken bu gündemle gönderiyor. Dikkat ediniz. Ölü ölü gündemler. Diyeceksiniz ki ölü gündem nedir? Ölü gündemler de vardır. Maalesef şu anda İslam aleminin içerisinde yüzdüğü önemli tartışmalara bakıyoruz. Büyük bir kısmı inanınız ki ölü gündem. Yani fazla Müslümanları ilgilendirmemesi gereken şeyler. Hani anlatırlar. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken yani o gün yani bütün rahipler, papazlar toplanmışlar kiliselerde. Melekler dişi mi, erkek mi? Bunu tartışıyorlarmış. Hülagu Bağdat'ı kuşatıp binlerce insanı kılıçtan geçirmeden önce Bağdat'taki alimler toplanmışlar, neyi tartışıyorlarmış biliyor musunuz? Hünsai müşkil. Ne demek biliyor musunuz? Bir kadının karnında ki çocuk erkek veya dişiliği belli olmayan hünsai müşkil olursa, yani ne erkek ne dişi, böyle bir çocuk var ananın karnında, bu doğunca bunun mirası ne olacak?
Bunu tartışıyorlarmış. Milyonda bir ihtimal yok. Ha, demek ki Allah korusun insanoğlunun gündeminde ölü maddeler olabilir. Müslümanların gündemi ölü maddelerle dolu olabilir. Ama Allah-u Teala ölü maddelerle uğraşmıyor. Canlı, o gün toplumun derdi olan, kanayan yara, o günkü kanayan yara ve tarih boyunca kanayan yara. O yaraları Allah-u Teala gündeme getirerek hem kitabına gündem yapıyor, Resulüne gündem yapıyor ve öteki insanlar da ilgileniyor. Hoppala, nereden çıktı bu mesele demiyor. Niye? Çünkü biliyorlar. İçinde yüzdükleri dert o. Yokluk, kıtlık, adaletsizlik, zulüm, zalimler, diktatörler, tefeciler, faizciler ve putları da bunlara perde yaparak insanları sömüren bir grup. Mesele bu. Herkes bunu biliyor ve peygamber buna parmak basmak için bu kördüğümü çözmek üzere geliyor ve işte gündem budur. Onun için fekkü ragabe. اَوْ اَطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ز۪ي مَسْخَبَةٍ يَت۪يمًا ز۪ي مَقْرَبَةٍ Aziz ve muhterem izleyenlerim, biz de diyoruz ki Müslümanlar olarak biz de hep diri gündemlerle, kanayan yaralarla uğraşalım. Ölü gündemlerle uğraşmayalım. Yani Müslümanların hiç derdine derman olmayacak, 40 yılda bir olup olmayacağı belli olmayan farazi konularla uğraşmayalım. Şu anda kanayan yara nedir? Ondan uzaklaşmayalım. Peygamberlerin yolu budur. Allah'ın yolu budur. Kur'an'ın yolu budur. Biz de bu, zaten bunun zıttını yapmak kaçmak demektir ha. Asıl meselelerden kaçmak demektir. Gündemden kaçmak demektir. Kanayan yaraya sahip olmamak, başka başka şeylere gitmek nedir? Bu kaçıştır. Kaçmayalım ve toplumun kanayan yaralarına merhem olmak için Allah'ın kitabının da Resulünün de hep bunlar için var olduğunu bilelim, düşünelim ve biz de bu yolda bir derman olalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.

0: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi sona erdi. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon.

0: en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklum, Mardin.
1: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta. 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta. 0544 745 35 35.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

Yıllarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar.

0: Cemre FM'den duyurulur. Radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurda kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler, her soruda 98.0 şıkkını işaretleyen sınavcılar ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir. Çünkü biz Cemre Radyo olarak hayatı seslendiriyoruz.
1: Cemre FM, halkı hakka çağıran radyo.

Hayır, perhende bante rakire ye ye yin, emre tafaş icra kire ye ye yin, düşmanti küfre rakire ye yin, peştu seri lekir ne kayer. Düşmanti küfre rakire ye yin, peştu seri lekir ne kayer. Dil ser ne kancu zalima hiç cesur boy her dema lejbu

kelimelerin aciz kaldığı, cümlelerin daldığı, sayfaların tükendiği, içimi alev alev tutuşturan, bütün bedenimi saran, iliklerime işleyen duygularımı sana nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Firak ve vuslatın kesiştiği noktada yürekleri parçalayan, güneşin karı erittiği gibi insanı eriten gözyaşları var ya. Hani boğazın düğümlenir, kelimeler içini kemirir, bağırmak istersin, sesin çıkmaz ya. Hani yüksekten düşersin kabusunda, tutunmak istersin bir yere bütün gücünle, imdat istersin de kimseler duymaz ya. Hani yolcusun, fırtınadır her taraf toz duman, şimşekler gökleri yırtar ve zifiri bir karanlık, sığınacak bir yerin olmaz ya. Hani çöldesin, susamışsın, hemen ötede serap görürsün, koşarsın ona su diye. Sen ona koştukça o senden uzaklaşır ya. Ve yalnız, seni kimseler umursamaz, kimseler yalnızlığının farkına varmaz. Yabani hem cinslerinin kahkahaları iner ya kafana, balyoz gibi. Sen de öylece kala kalırsın bir başına. Ve yalnızlık okyanusunda bir batıp bir çıkıyorsun. Suyun üstündeki çöp gibi yılanlar sokulur yalnızlığına. Dost diye düşmana sarılırsın ya. İşte ben bu duyguları yaşıyorum. Mazlum İslam ümmetinin halini

kardeşim, duyuyor musun sessizce yükselen mazlum, mustazaf halkların iniltilerini, feryatlarını, aç ve sefil çocukların çığlıklarını duyuyor musun? Zulmün karanlığında ölenleri, bir yudum hayata hasret kalanları, şu yürekten boşalan, yıllardır hiç tükenmeyen, hiç dinmeyen gözyaşları, kocasızları, kardeşsizleri, annesiz, babasızları, yetim ve öksüz çocukları. Ya şu Karabahlı Afganistan annelerini, başsız, kolsuz şehitlerin başında ağlayan anneleri, ihanet ve zulmün pençesinde şaşkın ve perişan,

sesini duydun mu? Gördün mü şehitler tarlasını? Kimyasal bombalarla vurulan, kavrulan o kaleyi? Halepçe kadar, Hama kadar masum ve sessiz. Guantanamo'yu duymayan var mı ki? Zulmün lanetli yüzünü göremiyor. Kelepçelere ve prangalara vurulmuş, başlarına torbalar geçirilmiş, bilinmeyen dehlizlerde ölüme terk edilmiş Afganlı asımları, bu beyipleri duymayan var mı ki? Var mı ki bu zulme şahit olmayan yeryüzünde tek bir canlı? Allah'ım, Allah'ım gazabını yağdır zalimin kara yüzüne. İşgal projeleriyle parsellenen, sömürülen, talan edilen İslam coğrafyası kana bulandı. Bosna, Kosova, Lübnan, Çeçenistan, Doğu Türkistan kana bulandı. Irak'ta yerle gök kana bulandı. Özgürlük adına mahzenler doldu, taştı. Ebu Garip'te arş-ı alaya yükselen Fatıma bacının feryatlarını duymayan var mı ki? Ey müminler, ey Müslümanlar, yardıma koşun, namuslarımıza sahip çıkın, ya da bizi öldürün, Ebu Garip'i başımıza yıkın diyen şehit bacımızın. Ve Ebu Garip'te kare kare teşhir edilirken çırılçıplak kardeşlerimiz, çöp torbaları gibi üst üste yığılırken kardeşlerimiz, boyunlarında tasmalarla aşağılanırken kardeşlerimiz ve tüm İslam alemiyle alay ederlerken barbar satanistler, karınca gibi ezilirken Iraklı çocuklar, susturulurken minarelerde ezanlar, biz sadece baka kaldık, sadece baka kaldık. Dedim ya kardeşim, kelimeler aciz, duygular donuk, gözler kör olmak istiyor bu manzaraları görmemek için. Bitmiyor işgal, bitmiyor zulüm, acılar katmer katmer üzerimize yağıyor. Firavunlar, Nemrutlar, Haçlı seferleri, Moğol istilası, Siyonist baskınlar, vahşi Sırplar, barbar işgalciler hiç durmadı, hiç dinmedi mazlumların feryadı. Söyleyin, kaç Sabra, Şatilla, Cenin kurban edilecek? Söyleyin, kaç Muhammed can verecek baba kucağında? Kaç Ahmet Yasin füzelerle vurulacak? Kaç intifada can verecek ölü kalplerimize? Ah söyleyin. Ölü ve suskun kalplerimize şöyle sesleniyordu şehit Yasin. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, gafletle uyuyanlar, hala kalpleriniz sızlamıyor İslam ümmetinin acı felaketlerine. Allah için ve namusu için, ümmetin izzeti için haykıracak biri yok mu? Bizleri terörist ilan eden Siyonist katillere kızacak biri yok mu? Omuzlarımıza el verecek, gözyaşlarımızı silecek, direnişimize dua edecek biri yok mu?

vurulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, evleri başlarına yıkılmış, evladını kaybetmiş analar, dul kalmış kadınlar, ifsad edilmiş ekinler hürmetine. Ya Rabbi, bizlere bahşettiğin dinimizi, şerefimizi zalimlerin ayakları altında çiğnetme. Yurtlarımızı işgal eden düşmanlarına karşı bizleri zillete düşürme. Gücümüzü topla, zaaflarımızı gider. Biz mazlum, mustazaf, mümin kullarına yardım et.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Üçüncü cüzün 3. ve 4. hizmini dinleyeceksiniz.

dini inkâr edenlerin müstahak olmaları sebebiyle gerek malları, gerek evlatları Allah'ın vereceği cezayı önlemede kendilerine asla fayda veremezler. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar.

Tıpkı Firavun taraftarlarının ve onlardan daha öncekilerin gidişi gibi. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini cürümleri sebebiyle kıskıvrak yakaladı. Allah'ın cezası pek şiddetlidir.

İnkar edenlere de ki, siz mağlup olacak, haşredilip toplanacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir yataktır.

birbiriyle karşılaşan iki toplulukta size büyük bir ibret vardı. Bunlardan biri Allah yolunda vuruşuyordu. Diğeri ise kâfir idi. O kâfirler Müslümanları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediği kimseleri nusratıyla destekler. Elbette bunda görecek gözleri olanlar için alınacak ibret vardır.

0: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cins atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin hoşuna giden şeyler insanlara cazip gelmektedir. Bunlar dünya hayatının geçici bir metaından ibarettir. Asıl varılacak güzel yer ise Allah'ın katındadır.

De ki, size ihtirasla istediğiniz o şeylerden çok daha iyisini bildireyim mi? İşte Allah'a karşı gelmekten sakınan müttakiler için, Rableri nezdinde içinden ırmaklar akan cennetler olup, kendileri orada ebedi kalacaklardır. Hem orada onlara tertemiz eşler ve hepsinin de üstünde Allah'ın rızası vardır. Ama Allah bütün kullarını hakkıyla görmektedir.

0: O müttakiler, ey bizim kerim Rabbimiz, biz iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diye yalvarırlar.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatla divan duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde Allah'tan af dileyen müminlerdir.

Allah'tan başka Tanrı bulunmadığına şahit, bizzat Allah'tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi, Allah'tan başka Tanrı olmadığına şahittirler.

0: beraber.
1: Allah katında hak din İslam'dır. O ehli kitabın ihtilafları, kendilerine gerçeği bildiren ilim geldikten sonra sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden olmuştur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilsinler ki Allah onların hesabını çabuk görür.
0: فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ

Buna karşı seninle münakaşaya kalkışanlara de ki, ben yüzümü, özümü Allah'a teslim ettim. Bana bağlı olanlar da ona teslim oldular. O ehli kitapla, kitap ehli olmayan ümmilere, müşriklere de ki, siz de teslim olup Müslüman olmaya var mısınız? Eğer Hakk'a teslim olup İslam'a girerlerse, doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse, sana düşen görev sadece Hakk'ı tebliğdir. Allah kullarını hakkıyla görür.

0: ahirette de boşa gitmiştir. Kendilerini bu halden kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Baksana o kendilerine kitaptan bir pay verilenlere, aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar da, sonra onlardan bir grup yüz çevirerek dönüp gidiyorlar.

Bunun sebebi onların, cehennem ateşi bize sayılı günler dışında asla dokunmayacaktır iddialarıdır. Uydurdukları bu gibi şeyler, dinleri hakkında kendilerini aldatmıştır.

gerçekleşeceğinden hiçbir şüphe bulunmayan o kıyamet gününde kendilerini bir araya topladığımız ve her şahsa yaptığının karşılığının tam verilip asla haksızlığa uğratılmadığı o gün gelince halleri ne olacak? قُلِ

de ki, ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Sen elbette her şeye kadirsin.

0: وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Geceyi gündüze katar, günü uzatırsın. Gündüzü geceye katar, geceyi uzatırsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin.

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Müminler müminleri bırakıp kâfirleri veli edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile ilişiğini kesmiş olur. Ancak onlar tarafından gelebilecek bir tehlike olursa başka. Allah sizi kendisine isyan etmekten sakındırır. Dönüş yalnız Allah'adır.

De ki, içinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da, mutlaka Allah onu bilir. Bütün göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir.

0: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
1: Gün gelecek, her kişi gerek hayır olarak, gerek kötülük olarak ne işlemişse hepsini önünde bulacak. Yaptığı kötülükten bucak bucak kaçmak isteyecek. Allah sizi zatına karşı gelmekten sakındırır. Doğrusu Allah kullarına karşı pek şefkatlidir.

Ey Resulüm! De ki, ey insanlar! Eğer Allah'ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir.

de ki, Allah'a ve Resulullah'a itaat ediniz. Şayet yüz çevirirlerse, bilsinler ki, Allah kâfirleri sevmez.

Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semiyedir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir.

Hani bir vakit İmran'ın hanımı şöyle demişti: Ya Rabbi, karnımda taşıdığım çocuğumu sana adadım. Her türlü bağdan azade olarak senin yoluna hizmet edecektir. Adamı lütfen kabul buyur. Şüphesiz duaları işiten, niyetleri bilen, Semî ve Alim yalnız sensin.

Derken onu doğurunca da, "Ya Rabbi," dedi, "ben bir kız doğurdum. Zaten Allah ne doğurduğunu pek iyi biliyordu. Erkek evlat elbette kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. Onu da, onun neslinden gelecekleri de, o mel'un şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum."

Rabbi onu güzellikle kabul buyurdu ve pek güzel bir tarzda yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın eğitim ve himayesine verdi. Zekeriya onun yanına mabede ne zaman girse beraberinde yiyecekler bulurdu. Meryem, bu yiyecekleri nereden buluyorsun deyince de o, bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah, dilediğine sayısız rızıklar verir, derdi.

İşte o sırada Zekeriya Rabbine niyaz edip, "Ya Rabbi," dedi, "bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin."

Zekeriya mihrapta namaz kılmaktayken, melekler kendisine seslenip, Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem efendi, hem gayet zahit, hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler, dediler.

O, "Ya Rabbi," dedi. "Nasıl benim çocuğum olabilir ki, ihtiyarlık başıma çökmüş, hanımım ise kısır hale gelmiştir? Allah, böyle de olsa Allah dilediğini yapar," buyurdu.

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: O, Ya Rabbi, bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin? Deyince, Allah, senin işaretin şudur. 3 gün müddetle, halkla işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok zikret. Sabah akşam onu tesbih ve tenzih et, buyurdu.
0: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.
1: Hani melekler dediler ki, Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti. Seni tertemiz kıldı. Hatta seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı.
0: Ya Meryem, kunuti li rabbiki vescudi varka'i ma'ar rakiin.
1: Meryem, saygı dolu bir gönülle huzurunda durup Rabbine ibadet et. Secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et.

0: يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
1: İşte bunlar gayb kabilinden haberler olup onları biz sana vahyediyoruz. Yoksa onlar Meryem'i kimin himaye edeceğine dair kura çekerlerken ve birbirleriyle tartışırlarken sen yanlarında bulunmuyordun.
0: اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَ

0: Gün geldi, melekler ona, Meryem, Allah kendisi tarafından bir kelime vereceğini sana müjdeliyor. Adı İsa, lakabı Mesih, sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da, ahirette de itibarlı, Allah'a en yakın kullardan olacaktır.
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Beşiğinde de, yetişkinliğinde de, insanlara hitap edip, onlarla konuşacak, salih insanlardan olacaktır.
1: قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

Meryem, "Ya Rabbi, bana hiçbir erkek eli değmediği halde nasıl olur da çocuğum olabilir?" deyince Allah şöyle buyurdu: "Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. Zira O, bir şeyin var olmasına hüküm verince sadece ol der, o da derhal oluverir."

Melekler, Hazreti İsa hakkında Meryem ile konuşurken, onun şu sıfatlarını da ilave ettiler. Allah, ona kitabı, yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecektir. Onu İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecektir. Size Rabbiniz tarafından bir mucizeyle gönderildim. Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar, içine üflerim, o da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Keza ben anadan doğma körü ve abraşı iyileştirir, hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbet bunlarda sizin için alacak dersler vardır.

0: Keza ben, benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek ve size Musa şeriatinde haram kılınan bazı şeyleri mübah kılmak için geldim. Doğrusu ben size Rabbiniz tarafından bir mucize getirdim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin.
1: اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: Şüphe yok ki Allah hem sizin hem de benim Rabbimdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet edin. İşte doğru yol budur.

0: Ne zaman ki İsa onların inkârlarında ısrar ettiklerini hissetti, Allah'a giden yolda bana yardım edecek kim var? Dedi. Havariler, Allah yolunda yardımcılar biziz. Biz Allah'a iman ettik. Ey İsa, bizim Müslüman olup Allah'a itaat ettiğimize sen de şahit ol.
1: Rabbena âmennâ bimâ enzelte vettebe'nâr rasûle fettubnâ me'aşşâhidîn.
0: Ya Rabbena, indirdiğin kitaba iman edip elçinin yolunu tuttuk. Sen de bizi, birliğini ve nebilerini tanıyan şahitlerle birlikte yaz, dediler.
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
0: Öbürleri ise hileler yaptılar. Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah, hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür.

O zaman Allah şöyle buyurmuştu: İsa, seni öldürecek olan onlar değil, benim. Seni kendi nezdime yükseltecek, seni inkarcıların içinden kurtarıp temize çıkaracak ve sana tabi olanları ta kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacak olan da benim. Sonra hepinizin dönüşü bana olacak. Ben de aranızda ihtilaf ettiğiniz konularda hükmümü vereceğim.

Hasılı inkar edenleri hem dünyada hem ahirette şiddetli bir azab ile cezalandıracağım. Onları bu azaptan kurtarabilecek yardımcılar da bulunmayacaktır.

0: İman edip makbul ve güzel işler yapanların ise mükafatlarını tam tamına ödeyecektir. Allah zalimleri sevmez.
1: ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ
0: Ey Resulüm! İşte bunlar, bu vakalar, sana bildirdiğimiz ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır.

0: Allah yanında İsa'nın durumu aynen Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yaratıp ol dedi. O da derhal oluverdi.
1: El-hakku min rabbike felâ tekum minel mumterîn.
0: Hakikat Rabbinin tarafından gelir. Bunda hiçbir tereddüdün olmasın.
1: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ

0: لعنة الله على الكاذبين.
1: Artık sana bu ilim geldikten sonra kim seninle İsa hakkında tartışmaya girerse de ki, haydi gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, hanımlarımızı ve hanımlarınızı ve bizzat kendimizi ve kendinizi çağırıp, sonra da gönülden Allah'a yalvaralım da, bu konuda kim yalancı ise Allah'ın lanetinin onların üzerine inmesini dileyelim.
0: اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ

0: İşte sözün doğrusu budur. Yoksa Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah hiç şüphesiz azizdir, hakimdir, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ
0: Eğer yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allah, o fesatçıları hakkıyla bilir.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

De ki, ey ehli kitap, bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz müşterek ve adil şu sözde karar kılalım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi şerik koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah'tan başka Rab edinmesin. Eğer bu daveti reddederlerse, bizim Allah'ın emirlerine itaat eden müminler olduğumuza şahit olun, deyin.

Ey ehli kitap! Tevrat da, İncil de, kendisinden çok sonra gönderildikleri halde, ne diye İbrahim hakkında iddialaşıyorsunuz? Buna da mı akıl erdiremiyorsunuz?

Haydi diyelim ki az çok bildiğiniz konularda tartışıyorsunuz. Peki ne diye hakkında bilginiz olmayan hususlarda tartışıyorsunuz? Halbuki işin doğrusunu Allah bilir, siz bilemezsiniz.

İşte bu konudaki gerçek budur. İbrahim, Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Lakin o, batıl dinlerden uzaklaşmış, tertemiz, halis bir Müslüman idi ve asla müşriklerden olmamıştı.

İnsanlar içinde İbrahim'e en yakın olanlar, ona tabi olanlar, bu peygamber ve bu peygambere iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.

0: Ehli kitaptan bir kısmı, sizi inancınızdan saptırmak istedi. Halbuki onlar, sadece kendilerini saptırırlar da, bunun farkına bile varmazlar.
1: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
0: Ey ehli kitap! Siz de yanınızdaki kitaplarda doğruluğuna tanık olup dururken, Allah'ın ayetlerini ne diye inkar ediyorsunuz?
1: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

0: Ehli kitaptan bir güruh birbirlerine şöyle dediler: Şu Müslümanlara indirilen kitaba günün başlangıcında zahiren iman edin, sonunda da inkar edin. Olur ki onlar da şüpheye düşüp dinlerinden dönerler. Ve bir de kendi dininize tabi olandan başkasına sakın ha güvenmeyin. Ey Resulüm! De ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Yine onlar kendi aralarında, size verilen vahyin başkalarına da verildiğine veya Rabbinizin huzurunda Müslümanların karşı delil getirip sizi mağlup edeceklerine inanmayın derler. De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Dilediğine ihsan eder. Allah, vasi ve alimdir. Lütfu boldur, her şeyi hakkıyla bilir.
1: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
0: Rahmetini, nübüvvetini dilediği kuluna has kılar. Allah, büyük lütuf ve inayet sahibidir.

0: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
1: Ehli kitaptan öylesi vardır ki, kendisine yüklerle altın emanet bıraksan, onları sana öder. Ama öylesi de vardır ki, bir altın bile versen, başında dikilip durmadıkça, onu sana geri vermez. Bunun sebebi, onların, ümmiler hakkında ne yaparsak mübahtır, ondan dolayı sorumlu olmayız, demeleridir. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydururlar.

Hakikat öyle değil. Kim ahdini yerine getirir ve haramlardan sakınırsa, bilsin ki Allah da o sakınanları sever.

Önemsiz bir menfaat karşılığında Allah'a verdikleri ahdi ve yeminlerini bozanların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Onların yüzlerine bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onların hakkı çok acı bir azaptır.

Ehli kitaptan bir kısmı da aslında kitaptan olmadığı halde sizin kitaptan zannetmeniz için okurken ağızlarını, dillerini eğip bükerler. Bir şeyler söyleyip bu Allah tarafındandır derler. Halbuki o Allah tarafından değildir. Bile bile Allah adına yalan uydururlar.

Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir insanın kalkıp da halka, Allah'ın dışında bana da kul olun deme yetkisi yoktur. Lakin o insanlara, öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbani olun der.

Ve o size, melekleri ve peygamberleri Rab edinin diye bir emir de vermez. Siz Allah'a boyun eğen Müslüman olduktan sonra, hiç kalkıp sizin küfre sapmanızı emreder mi?

0: Hem Allah vaktiyle peygamberlerden size kitap ve hikmet vermemden sonra sizin yanınızda bulunan kitabı tasdik edici bir peygamber geldiğinde mutlaka ona inanıp yardımcı olacaksınız diye söz almıştır. Allah bunu kabul ettiniz. Bu ağır yükümü sırtınıza aldınız mı dediğinde onlar kabul ettik diye kesin söz verince Allah Teala siz de şahit olun. Zaten ben de sizinle beraber şahitlik edeceğim buyurdu.
1: فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Artık kim bundan sonra haktan yüz çevirirse, işte onlar dinden çıkmış fasıklardır.

göklerde ve yerde bulunan kim varsa, gerek isteyerek, gerek istemeyerek Allah'a itaat ederken, hepsi döndürülüp O'na götürülürken, onlar kalkıp Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar?

De ki, biz Allah'a iman ettik. Bize indirilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilen, keza Musa'ya, İsa'ya, hasılı bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen vahiylere de iman ettik.

Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki bu din asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

Kendilerine kesin ve açık deliller gelmiş ve Resulün hak peygamber olduğuna şehadet etmiş iken, imanlarından sonra küfre sapan bir topluluğu hiç Allah hidayete erdirir mi? Yok, yok. Allah, zalimler güruhunu cennete giden yola koymaz, emellerine kavuşturmaz.

0: Böylelerinin cezası Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğramaktır.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Onlar bu lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Ne cezaları hafifletilecek ne de yüzlerine bakılacaktır.

Ancak daha sonra tövbe edip nefislerini ıslah edenler bu hükmün dışındadır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

0: İmanlarından sonra küfre sapanların, sonra inkârda daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. İşte asıl sapıklar bunlardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ

İnkar yoluna sapan ve kâfir olarak can veren kimseler, kurtuluş fidyesi olarak dünya dolusunca altın verseler de, mümkün değil, hiçbirinden kabul edilmeyecektir. Bunların hakkı, çok acı bir azaptır ve kendilerini bundan kurtaracak olan da yoktur.

tuzaklar kurulur yolun üstüne. Sevda borç değil mi kulun üstüne? Diken arasında gülün üstüne. Seher vakti damla damla ter düşer.

kuşina insandan pır dama azat kirin. Hemandun jera bune bekçi uşuvane. Peygamber hatun uçun jıqavmu aşirare. Bes Muhammed bu tamame gelli cihane.

0: frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.
1: Saadet yolunun en büyük ve en son rehberi. Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda.
2: Can Demiryel'in sunumuyla aydınlığa doğru hafta içi her gün radyonuz Cemre FM'de.
1: Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevgimle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.

İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tevekkel cuallallah der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yet-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer,

نفسي تقول سفايا كان محمد مصطفى يا كان شفيعي بالوفا.

روجورنا يا هردرايا كان محمد مصطفى.

0: Tam 98. Cemre FM.
1: 571'di insanlık için kurtuluş takvimi. Cehalet imparatorluğunun ebediyen yerin dibine geçişiydi bu. Alemi sallayan kutlu bir gelişti. Önce ashab-ı yüzün şahitlik ettiği Risaletli Efendi. Şimdi ise sıra bizde. Verilebilecek en kutsal değeri verdin çağlara. İslam madalyası taktın yakalara. Şahidiz ya Rabbi.